0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Din ve Hayat programından Diyanet Radyo'dan hepinize selamlarımı gönderiyorum. Ben Uğur Subaşı. Değerli Diyanet Radyo dostları, bugün peygamberliğin ispatı ile ilgili konuşacağız. Bir insanın gerçek peygamber olduğunun kanıtlanması hususunun biri peygamberin kendisi, diğeri peygamberi gören veya görmeyen insanlar olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. Birincisine göre kişinin peygamber seçildiğine dair herkesten önce kendisinin kesin bir kanaate varması ve bunu pekiştiren delillere sahip bulunması gerekir. Bu delillerin ilki ona Allah tarafından vahyin gelmesidir. İkinci delil meleğin kendisine görünerek Allah tarafından peygamber seçildiğini bildirmesidir. Mesela son peygamber Muhammed Aleyhisselam Hira mağarasında kendisine ilk vahiy geldiği sırada Cebrail'i görmüş, yaşadığı olağanüstü halin rüya veya hayal değil gerçek olduğundan emin olması için melek ona bedeni baskı da uygulamıştır. Üçüncü delil ise peygamberin mucizelere şahit olmasıdır. Her insan gibi peygamberler de kendi güçlerinin neye yetip neye yetmeyeceğini bildikleri için ellerinde ortaya çıkan mucizelerin şahsi irade ve güçleriyle olmadığını bilirler. Bu sebeple kendi ellerinde mucizelerin meydana geldiğine şahit olunca peygamber olarak görevlendirildiklerini kesin olarak anlamış olurlar. Peygamberi gören veya görmeyip varlığından haberdar olan insanlar açısından bir kimsenin nübüvveti ancak onun nübüvvetini ilan etmesi, tebliğde bulunması, mucize göstermesiyle sabit olur. Ayrıca peygamberi görmeyenlere onun bu durumuna mütevatir haber yoluyla ulaşması icap eder. Burada üç husus önem arz ediyor. Birincisi, olağanüstü olay gösteren kişinin gerçekten peygamber olarak görevlendirildiğini açıkça söylemesi ve pasif durmayıp bunu ilan etmesidir. İkincisi, Allah'tan aldığı vahiyleri tebliğ etmesidir. Yani kendinden emin olup cesaretle faaliyet göstermesidir. Üçüncü hususta gösterdiği mucizenin iddiasını yani peygamberliğini tasdik etmesidir. Mucizelerin peygamberliğe nasıl delil oluşturduğu konusuna gelince sevgili dinleyenler, İslam alimlerinin ortak kabulüne göre Cenab-ı Hakk'ın bir insanı sözlü olarak tasdik etmesi imkansız olduğundan mucizeler fiili bir tasdik anlamına gelir. Diğer bir deyişle peygamberin mucize göstermesi, Allah'ım ben hakikaten senin görevlendirdiğin bir elçiysem şöyle şöyle yap demesi, Allah'ın da peygamberin istediği şekilde yapması, doğru söylüyorsun, sen benim gerçek peygamberimsin manasına gelen fiili bir tasdik konumundadır. Sevgili dostlar, mucizeler peygamberin nübüvvetini kanıtlayan deliller konumunda bulunmakla birlikte 2 kere 2 4 eder gibi matematik ve zorunlu bir bilgi sağlamaz. Sadece düşünmeye dayanan bilgiler sunar. Yani doğru akıl yürütme yapıldığı takdirde kişide

0: olumlu kanaat meydana getirir. Sevgili dostlar, büyük İslam alimi Tahavi'ye göre mucize peygamberliği ispat eden delil olmakla birlikte yegane delil değildir. Mesela doğru sözlü, beyanları ve fiillerinde tutarlı ve güvenilir olmak, ayrıca vefakarlık gibi üstün ahlaki özellikler taşımak da bir kimsenin nübüvvetini kanıtlayan delillerdendir. Nitekim Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Hatice herhangi bir mucize istemeden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını ve güzel ahlakını göz önünde bulundurarak derhal iman etmişlerdir. Resulullah'a ilk vahiy geldiğinde endişesine şahit olan Hazreti Hatice ona şöyle demiştir: "Endişe etme. Yemin ederim ki Allah Teala seni mahcup etmeyecektir. Çünkü sen akrabayla ilişkiyi sürdürür, hep doğru söylersin. İnsanların sıkıntılarını yüklenir, misafire ikramda bulunursun. İnsanların ihtiyaçlarını karşılarsın." Bir şahsın peygamberlik ilan ettiğini, tebliğlerde bulunduğunu ve mucizeler gösterdiğini bizzat görmemiş sonraki nesiller için nübüvvetin kanıtlanmasına yönelik iki tane yöntem vardır. Biri mütevatir haber, diğeri de peygamberlik iddia edenin hallerini diğer insanlar ve peygamberlerle mukayese etmektir. Mütevatir, kendi aralarında anlaşarak yalan söylemeleri mümkün olmayacak derecede çok sayıda dürüst insanların bildirdiği husustur. Ayrıca sonraki nesillere sahih olarak intikal etmiş olan kutsal kitaplar, varlığı devam eden mucizeler, Kabe, Mescid-i Nebevi gibi dini tarihi mekanlarda mütevatir haber hükmündedir. Günümüzde bu delillerin hepsi ancak son peygamber için söz konusudur. İkinci delil ise şudur: önceki peygamberlerin nezih hayatları ve mucizeleriyle sahte nebinin hayatını mukayese etmek, ayrıca sihirbaz, kahin, şair, akli dengesi yerinde olmayan, yalancı insanların halleriyle nübüvvet iddia eden gerçek peygamberin durumunu kıyaslamaktır. Nitekim Mekke müşrikleri kendi aralarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ne ile itham edecekleri konusunda istişarede bulunurken bütün ihtimalleri sıralamışlar ama onun söz, fiil ve tutumlarının asla sihirbaz, kahin, şair, akli dengesi yerinde olmayan ve yalancı kimselere benzemediğini itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Burada olduğunuz için, kulak verdiğiniz için hepinize teşekkürler. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.
1: Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana ait. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin.

her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşuyoruz ancak bağımlılıklarımızı yeniden güçlü bir şekilde tesis etmek amacıyla konuşuyoruz. Ve bugün yine Bağımlılıktan Özgürlüğe programının bir bölümünü özellikle davranışsal bağımlılıkla ilgili bir değerlendirmeye ayırmak istiyorum. Evet, her tür bağımlılık risk oluşturuyor ve kişi bağımlılıklarını yönetemediğinde bağımlılıklarından da maalesef uzaklaşmak durumunda kalıyor. Bu bağımlılıkları aile, bu bağımlılıkları arkadaş, iş, meslektaş, hayatın geneliyle ilgili meseleler üzerinde olabileceği gibi yüce yaratıcısıyla bağlantısı konusunda da oluyor. Ve kişi bilinçli bağlanamadığında, yinelenen niyetlerle Cenab-ı Hak'la buluşamadığında kendini onun huzurunda konumlandırıp bir kul, bir yaratılmış olarak yaratıcı karşısındaki acziyetini fark edemediğinde kendini bir yanılsama içerisinde buluyor. Bu yanılsama kendinden uzaklaştırıyor insanı, yaratılışından, fıtratından, hayata olan bağlılığından uzaklaştırıyor ve hayatı yaşanabilir değil, daha yaşanmaz görmeye başlıyor ve hedeflerini gerçekçi olarak değerlendirmek yerine çoğu zaman o hedeflerden artık vazgeçmeye doğru bir meyil içerisinde oluyor. Peki nedir davranışsal bağımlılıklar derseniz, davranışsal bağımlılık fiziksel bir maddeye dayandırılamayan davranış tabanlı bağımlılık olarak tanımlanıyor. Bakın, burada görünür bir madde yok aslında. Fiziksel olarak sizi kendine bağlayan bir şey yok. Ancak siz onu davranışlarınızla oluşturuyorsunuz. Davranışlar, tekrarlanan davranışlar bir tür bağımlılığa dönüşüyor. Tabii davranış tabanlı bağımlılıklar, örnek vermek gerekirse özellikle çocuklarda, özellikle çocuklarda diyorum ve ergenlerde, ama bugün maalesef yetişkinlerde de gittikçe görünen bir bağımlılık türüne dönüştü. Oyun bağımlılığı örneğin, yine bilgisayar oyunları, dijital oyunlar özellikle, televizyon bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi bağımlılıkları, özellikle de insan makina etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları içine alıyor bu davranışsal bağımlılık türleri. Bakın, insan makina diyorum, birisi duygulu canlı, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en özel canlı, kendi ruhundan üflediği eşiti eşdeğeri dengi olmayan biricik varlık insan. Diğeri ise diğer her şeyde olduğu gibi onun kullanımına verilmiş bir madde. Bu ister televizyon olsun, ister bilgisayar olsun, isterse diğer maddeler olsun. Adı üzerinde makina, duygusuz nesneler. İnsan nasıl olur da kendini onlara esir edebilir? Nasıl olur da onların kıskacına bir şekilde girip de kendi bu özel yaratılışını unutabilir? İşte bağımlılık bu kadar riskli bir alana bizi taşıyor. Ve davranışsal bağımlılıklar fiziksel hastalık riski oluştursa da birey üzerinde daha çok psikolojik ve sosyolojik problemlere neden oluyor. Evet, burada özellikle kişi kendi ruh sağlığı ve toplum ruh sağlığı üzerinde bu problemleri tecrübe etmeye başlıyor. Bağımlı olunan davranışın bırakılamaması ya da kontrol edilememesi, bağımlı durumdan her defasında alınan hazın yeterli olmaması nedeniyle kullanım süresinin artırılmasını beraberinde getiriyor. Çünkü kişi bu kadar yetmez artık, dopamin seviyesi sürekli yükseliyor ve daha çok keyif, daha çok mutluluk, daha çok haz derken ve kısa süreli bu hazlar mekanizmayı, beynin işleyişini çok ciddi anlamda bozuyor. Ve zamanının büyük kısmını bağımlı olunan şeyle harcamaya başlıyor kişi. İşte biraz önce söylediğim televizyon, kumar, bilgisayar, oyunlar bir süre sonra artık onun hayatını bütünüyle işgal ediyor. Ve bunun sonucunda ailevi ve sosyal problemlerin oluşmasına, okulda, işte, aile ortamında sorumlulukların yerine getirilememesine ya da getirmekte güçlük yaşanmasına, davranışa yönelik bağın azalması ya da kopması sonucunda stres gibi, huzursuzluk, endişe gibi problemlere neden olabiliyor. Bakın ne oluyor? Normalden patolojiye doğru bir dönüşüm gerçekleşiyor ve kişi normal ve dengeli kişilikten sorunlu kişiliğe doğru bir yolculuğa çıkıyor.
Sevgili dinleyenlerim, davranışsal bağımlılık tartışılıyor pek çok açıdan. Kumar, internet, video oyun, alışveriş, yemek gibi davranışlarda aşırı bağımlılığı ifade eden olumsuz sonuçlar olarak niteleniyor. Tabii bu tartışmalı kavramsallaştırma aslında bizi kendisine bağlayan her şeyin bir tür davranışsal bağımlılık etkeni olarak değerlendirilmesini beraberinde getiriyor. Ruhsal ya da manevi hastalıklar kriterler çerçevesinde değerlendirildiğinde davranışsal bağımlılıklarda özellikle internet oyunu oynama bozukluğu ve kumar bağımlılığı gibi bozukluk türlerini karşımıza çıkartıyor. Tabii internet oyunları oynama bozukluğu diye bugün bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Amerikan Psikiyatri Derneği 2013 yılında böyle bir tanım yapmış ve internet oyunu oynama bozukluğu diye bir bağımlılık türü efendim tespit etmiş. Tabii bugün hakikaten artık oyun bağımlılığı diye genel olarak ifade ediyoruz ama internet tabanlı oyunlar, dijital oyunlar gece gündüz özellikle bazı bağımlı bireylerin gündemindeki yerini koruyor. Tabii günümüzde özellikle davranışsal bağımlılıklar bir çatı kavramı olarak ifade ediliyor ve bu çatı kavramın teknoloji bağımlılığında daha çok kümelendiğini görüyoruz. Evet, her tür bağımlılık bir sorun alanı oluşturuyor. Ancak özellikle ifade ettiğim internet tabanlı bağımlılıklar dediğimiz bağımlılık türlerinde ilk akla gelen teknoloji bağımlılığı oluyor. Teknoloji bağımlılığı, dijital oyun, sosyal medya, çevrim içi alışveriş bağımlılığı gibi alanlara ayrılıyor. Bu alanlardan özellikle dijital oyun bağımlılığı çokça yani bizim tanıladığımız bağımlılık türleri arasında yer alıyor. Ve artık yeni alt başlıklar ortaya çıkıyor. Mesela internet oyun oynama bozukluğu gibi biraz önce ifade ettiğim ileri düzey efendim bozukluk türleri artık psikiyatrik tanı kitaplarında yer almaya başlıyor. Tabii teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi, bu kadar korkunç bir boyuta ulaşması, artık anlaşılması, yönetilmesi zor bir noktaya taşınması, kişileri gittikçe makina-insan etkileşiminde makinanın iktidarı diyebileceğimiz bir döneme doğru dünyayı taşıyor. Bu doğrusu sadece bir bağımlılık türü olarak değil, gelecek adına bir risk faktörü olarak da karşımıza çıkıyor. Sevgili dinleyenlerim, internet oyunları ile zihinsel uğraş içerisinde olanlar, internette oyun oynamaktan uzaklaştıklarında ya da oyun oynamaya imkan bulamadıklarında yoksunluk belirtisi göstermeye başlıyorlar. İnternet oyunları ile meşgul olmak için gittikçe artan miktarda zaman harcamaya ihtiyaç duymaya başlıyorlar. Yine internet oyunlarına katılmayı kontrol etmede yetersizlik yaşıyorlar ve internette oyun oynama süresi konusunda çevrelerindekileri kandırmaya başlıyorlar. Özellikle çocuklarda, ergenlerde bunu çok görüyoruz. Oynamadım diyor ailesine ya da az oynadım diyor, o kadar oynamadım diyor. Yani o kadar çok bağımlılığına bir şekilde yakın durmak istiyor ki ondan uzaklaştırmaya dönük her tür çabanın karşısında durmaya çalışıyor çocuklarımız ve özellikle gençlerimiz. Tabii internetteki oyunlar dışındaki hobilere ve eğlencelere karşı ilgisini kişi zamanla kaybetmeye başlıyor. Psikososyal problemlere rağmen internette oyun oynamaya devam ediyor. Olumsuz bir duygu durumunu hafifletmek ya da bu durumdan kaçmak için daha çok oyun oynama isteği duymaya başlıyor. Tabii internet oyunları nedeniyle bir ilişkiyi, bir işi, bir eğitimi veya kariyer imkanını tehlikeye atma riski her geçen gün daha çok bu insanların karşısına çıkıyor. Evet sevgili dinleyenlerim, bugün davranışsal bağımlılıklarımızı konuşmaya çalıştık ve bunların başında hepsinin kümelendiği teknoloji bağımlılığından bahsettik ve burada da internet oyun bağımlılığının ne kadar yüksek bir risk oluşturduğunu bugün özellikle çocuklarda, gençlerde ve tabii ki de yetişkinlerde görmüş, değerlendirmiş olduk. Hepinize bağımlılıklardan uzak,
bağlılıklarınıza tutunduğunuz ve hayata hep umut penceresinden baktığınız,

0: Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu istikametinde kendi özünüzle, yaratılışınızla ve yaratıcınızla birlikte yaşadığınız bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, huzurla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. Hicri takvime göre 15 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 17 Haziran 1442. Tarihte bugün. İslam bilim tarihi araştırmacısı Profesör Doktor Fuat Sezgin'in vefatı. 2018. Çocuk esirgeme kurumu açıldı. 1921. Tokyo Camii ibadete açıldı. 2000.

0: Arka sayfa. Günün konusu. İslam'da emanet şuuru ve yetimler. Kendi çocuklarımızla ilgili sorumluluklarımızın yanında yetimlere karşı da sorumluluklarımız vardır. Fıkıh kaynaklarında lakit ve yetim başlıklarıyla anlatılan çocuk haklarına dair hükümler, İslam dininin bu konudaki hassasiyetinin ilmi olarak da işlendiğini gösterir. Tarihimiz boyunca çeşitli vakıflar üzerinden bu hassasiyet yerine getirilmeye çalışılmıştır. Ben kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum diyen Allah Resulü'nün ümmeti olan bizler, nebevi tevazu duygusunu biraz olsun özümsemişsek eğer, yetimlere ve muhtaçlara yönelik hayır yarışında yerimizi almak durumundayız. Peygamber Efendimiz, fakirlik ve hayat mücadelesi karşısında bitap düşen kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya ev işlerinde yardım edecek bir yardımcı ayarlaması konusunda bir devlet başkanı olarak kendisinden ricada bulunulduğunda Bedir Savaşı'nın yetimlerinin bunda daha öncelikli olduğunu söylemiştir. Biz de peygamber ahlakına uygun olarak yetime yardım elini uzatmakla sorumluyuz. Bir ayet. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Nisa suresi 2. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesaj aktardığımız programımızda bugün 13. cüzdeyiz. 13. cüzden çıkaracağımız mesaj, önemli olan şahsiyetli bir Müslüman olarak yaşamak, zorluklara karşı sabretmek ve direnmektir mesajı. 13. cüzde Yusuf suresinin son yarısı, Ra'd ve İbrahim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Birinci mesaj, sabrın sonu. Yusuf suresinin son kısmında Mısır ve Orta Doğu'da gerçekleşen bir kıtlıktan bahsedilir. Kıtlığa hazırlıksız yakalanan insanlar Filistin tarafından Mısır'a gelip yiyecek talebinde bulunurlar. Gelen kişiler arasında Hazreti Yusuf'un kardeşleri de vardır. Ancak Yusuf peygamber onları affedip yiyecek vermiş, babalarıyla beraber Mısır'a gelmelerini ve yerleşmelerini istemiştir. O sıralar Yakup peygamberin üzüntüden gözleri görmüyordu. Oğlu Yusuf'un gömleği gelince onu gözlerine sürdü. Allah'ın izniyle gözleri açıldı ve görmeye başladı. Sonra hep beraber Mısır'a gittiler. Yusuf peygamberin yanına gelince hepsi ona saygı için eğildiler. Böylece Hazreti Yusuf'un küçükken gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu. Surenin sonunda Hazreti Yusuf'un bir konuşması ve duası bulunmaktadır. Yusuf suresiyle Allah Mekke'de zor durumda olan Hazreti Muhammed ve ashabına moral vermekte, ileride gerçekleşecek olan hicret ve devleti hazırlamakta, onların da Hazreti Yusuf gibi başarılı olacaklarını müjdelemektedir. Üçüncü cüzdeki ikinci mesaj, güçlü mümin mesajı. Akabinde Ra'd suresi başlar. Burada Kur'an'ın güç ve kudret sahibi Allah'tan geldiği ve onun gücünün yerlerin ve göklerin yaratılışı ve sistematik işleyişinde diriliş, ilim, gök gürültüsü ve meleklerin itaatinde görüldüğü zikredilir. İnsanlar iman ve itaate davet edilir ve kalplerin Allah'ın zikriyle mutmain olacağı açıklanır. Burada ayrıca güçlü müminin sıfatları da zikredilir. Onlar ahitlerinde dururlar, Allah'ın emrettiği ilkelerden ayrılmazlar, sabrederler, namaz kılarlar, infak ederler, kötülüğü iyilikle silerler, risalete de her zaman tabi olurlar. 13. cüzdeki 3. konuysa peygamberlerin duruşu. Bu cüzde ayrıca İbrahim suresi bulunmaktadır. Kitabın ve peygamberin rehberliği anlatılmakta, Hazreti Musa, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinden örnekler verilmektedir. Ümmetlerin bir kısmı da peygamberlerini reddetmiş, ülkelerinden sürme veya öldürme ile tehdit edilmişlerdi. Aynı şeyler Hazreti Muhammed ve ashabı için de söz konusuydu. Surenin sonundaysa Hazreti İbrahim'in uzun ve güzel bir duası bulunmaktadır. Bir sonraki cüzde 3 mesajda görüşmek üzere. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice, ben gerçekten senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onlara yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabını kardeşinin yükü içine koydurdu. Sonra bir görevli, ey kafile, siz kesinlikle hırsızsınız diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek, ne arıyorsunuz dediler. Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var diye cevap verdiler. İçlerinden biri, ben bu söze kefilim dedi. Onlar, Allah'a andolsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz dediler. Görevliler, peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir diye sordular. Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik.
Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilenin üstünde daha çok bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, Efendimiz gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında buldu.

bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten zulmetmiş oluruz dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafiliye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, Allah'a and olsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi yalnız Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini

sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile, çünkü biz gerçekten hata ettik dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim, şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kullarının arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü eline boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de

şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah

O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren şeye gelince, o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yerde cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de

yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felaketle yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de ona ortaklar koşuyorlar. De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini, onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa içi boş sözler mi ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni vefat ettirelim, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder. Onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançla çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdi ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır. Dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar.
ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler, Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de, ellerini ağızlarına götürüp getirerek, biz size gönderilene inanmıyoruz, bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O, günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu derin bir sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler: Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da, katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar,
Rablerinin izni

nedeniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortak koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle, alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki, insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış, başları yukarı kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere,
göklerde başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey dost! İnsanın kendine ettiği dua, ilahi aşka dalarak gönlünden kopan bir yakarıştır. Allah duayı gönüllere fısıldar. Böylece kalpte yankılanan Hakk'ın sesi oluverir. Bu yönelişle insan kendini bulur, Rabbine yakınlaşır. Ey gönlü yaralı derman arayan! Bil ki en içten dualarınla kapısını çaldığın Allah, seni karşılıksız bırakmaz. Ve insanın kendi gönlünden kopan dualar gökyüzünde yankılanır, Rabbin rahmetiyle karşılık bulur. Bu dualar insanın içindeki hakikati ortaya çıkarır, onu yüceltir ve her dua bir bir umut ışığı olur. O umudunu yitirme. Her daim gönlünden kopan dualarla Rabbine yönel. Ey hak yolcusu, unutma ki kendine ettiğin dua seni arındırır, yüceltir ve Rabbine yakınlaştırır. Her ne olursa olsun, kalbinin derinliklerinden gelen bu duaları eksik etme. Her anında, her nefesinde. İlahi aşkla yoğrulan bir gönülle dua et. Bu aşkla Rabbine yönel. En saf dualarınla en yüce makama ulaş. Çünkü

0: Biz de sizi dinliyoruz. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Kahhar. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Esmaların içine girdikçe Rabbimizi bütün yönleriyle tanımaya başlıyoruz. Bugün de Rabbin tüm insanlar üzerinde ne kadar muazzam bir kudrete sahip olduğunu incelikle bize anlatan bir esmayı tanıyacağız. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Kahhar kelimesi, yenmek, üstün gelmek, zor kullanarak istediğini yapmak anlamındaki kahr kökünden türemiştir ve yenilmeyen, yegane kudret ve tasarruf sahibi anlamına gelir. Allah'ın kulları üzerinde tasarruf sahibi oluşu nasıldır? Kul yanlışa yöneldiğinde yapmasına engel olarak onu koruyabilir, kendi iradesiyle hareket etmekten kulunu men edebilir. İsyanında ısrarcı olursa kahrını üzerinde tecelli ettirebilir. Gel şimdi bunun üzerine biraz düşünelim. Kendi küçük dünyamızdan bir örnek verecek olursak, bir iş yerinde çalışmaya başladığımızda bize ilk olarak işin kuralları ve işleyişi öğretilir, değil mi? O iş yerinin kendine ait sınırları vardır. Ve ancak sınırlar içerisinde kurallara uyarak hareket ettiğimiz zaman nizamı koruyabiliriz. Diyelim ki çalışanlardan biri kurallara uymamayı tercih etti. İşveren ne yapar? Usulüne göre ihtar eder önce. Hareketlerini takip eder. Olmadı belki yaptırım uygular. Dinlemezse sonu işten çıkarmaya kadar gider. Ve çalışan bütün bunların sonunda "Beni niye işten çıkardınız? Bu haksızlık." diyemez. Çünkü tercihinin bedelini ödemiştir. Allah'ın yegane galip, sonsuz kudret ve kulları üzerinde tasarruf sahibi oluşu buna benzer. İlahi hakimiyete boyun eğen kullarına da, karşı duran, direnen kullarına da çok açık deliller sunar Rabbimiz. Ve bununla birlikte hayatının her yerinde, her şekilde sürekli kendini hatırlatır. Ansın ister, zikretsin. Benim bir Rabbim var, yaptığım her şeyi görüyor, konuştuğum her şeyi duyuyor. Kendimi korumam lazım. Halime dikkat etmem gerek diye düşünsün, Rabbine karşı sorumluluğunu bilsin ister. Allah'ın kulundan istediği çok temiz ve nettir. Ama insanız. Hamurumuz nisyanla yoğrulmuş, unuturuz. Bu yüzden günde 5 vakit çağırır Rabbimiz bizi huzuruna. Onun adının anıldığı yerlerde bulunuruz. Yine de tutulduğumuz noktalar olabilir. Hayatın hızlı akışına kapılıp kendimizi unuttuğumuzda Rabbimiz bize uyarılarda bulunur. Müsibetlerle hatırlatır kendini. Çünkü insan rahatlıkla unutmaya ve elinde olanı kendinden bilmeye başlar. Konfor alanından çıkmazsa düşünmek için kendini zorlamaz. Küçük ya da büyük, canımızı yakan bir durumla karşılaştığımızda afallarız. Düşünmeye başlarız. Ne oluyor, neden oluyor diye sorarız hemen. Gidişatta bir sorun olduğunu hissederiz. Anlayıp yolumuzu çevirebilirsek pekala. Bu yüzden uyanık ve tetikli olmamız gerekir. Musibetlerden her birinin sebebinin kendimiz olduğunu bilerek bakarsak, tövbemiz de, acziyetimizi ifade edişimiz de artar. Rabbimiz bizi halis tövbekarlardan eylesin. Kitab-ı Mübin'de Rabbin uyarılarına kulak asmayan, kendinden emin bir şekilde dilediği gibi yaşayarak kibirlenen kimselerin başlarına gelenler çok defa anlatılmıştır. Bütün bunların sebebi geçmiş kavimlerin başlarına ne geldiğini bir hikaye gibi okuyup geçmek değildir elbet. Bizden öncekiler de bizim gibi insanlardı. Hepimizin zayıf noktaları vardı ve Rabbimiz o kimselerde kendimizi bulmamızı istedi. İnsan musibete iki türlü düşebilir sevgili dinleyici. Birinde Rabbi kulun yanlışını görür, uyarır ve kendine getirir. diğerinde sabrını deneyerek imanda sebatını görür ve vereceğini artırır. İki durumda da kul kazançlıdır aslında. Musibet fırsattır. Hem Rabbimiz, yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki, peygamber ve yanındakiler, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır buyurarak, bütün insanlığın aynı yoldan geçeceğini ve duruşunun hakkını vereceğini müjdelemiş. Kul daha ne ister? O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Biz biliriz ki şu alemde var olan her şeyin Rabbine karşı boynu büküktür. Kahrına ne yer ne gök dayanabilir. Rabbin kahrının benim idrakimin üstünde bir güç olduğunu fark etmem gerek. Bu öyle bir kudrettir ki bütün varlığı helak edip yeniden yaratabilir. Ben ne yapmalıyım o halde? Ne yapayım ki Rabbim bana lütfunu göstersin? Serbest bırakıldığım şu halde Rabbimin kahrını çekecek her türlü fenalıktan sakınmaktır bana düşen. Zaten ömrümü Rabbimin dilediği gibi bir kul olmaya harcıyorsam, işim kolaydır biiznillah. Ama oldu ki unuttum. O zaman da Rabbimin gönderdiği uyarıları görmeyi dilerim. Gözü, gönlü kör olmaktan Rabbime sığınırım. Ne kadar yaşasam doymayacağım şu dünyanın rüzgarına kapılıp uzaklara düşmekten, fena bir ahlakla farkına varmadan yaşayıp gitmekten Rabbime sığınırım. Değil mi ki Rabbim kendine sığınanları kabul eder, geri çevirmez. O halde Rabbimin kahrından yine Rabbimin lütfuna sığınırım. İradesini her durumda yürüten mülkün sahibi ya Kahhar. Biz aciz kulların kendimizi senin iradene bıraktık. Her işimizi hayreyle. Uyardığını fark etmeyip sonunda helak olmaktan sana sığınırız. Bizi yalnız bırakma. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde. Durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar. Bugün 30 Haziran Salı. Rabbimize hamdolsun, bizleri yeni bir güne, yeni umutlara kavuşturdu. Sabahın bereketi, huzuru ve rahmeti üzerinize olsun. Bugününüz dünden daha güzel geçsin. Diyanet Radyo'da Hayırlı Sabahlar programıyla yine mikrofon başındayız. Önümüzdeki dakikalarda gündemin nabzını birlikte tutacak, öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacak ve birbirinden güzel eserlerle, sizlerin mesajlarıyla sabahınıza eşlik edeceğiz. İşine gitmek için yola çıkanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Mesaisine başlayacak olanlara bereketli kazançlar diliyoruz. Evinde güne hazırlanan tüm dinleyicilerimize huzur dolu bir gün geçirmelerini diliyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Sizleri de mesajlarınız ve güzel dileklerinizle programımıza katkı sunmaya davet ediyoruz. Birlikte bereketli bir sabah geçirmek dileğiyle. Hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

Gündem. Haziran ayının sonuna geldik. Zaman ne kadar hızlı akıp geçiyor. Gece saatlerinde Türkiye'nin birçok şehrinde gökyüzünü süsleyen çilek dolunayı güzel görüntülere sahne oldu. O dolunay görüntülerinden fotoğraflar yansıyor. Adı kulağa ilginç geliyor tabii, çilek. Çilek denmesinin sebebi rengi değilmiş. Bir hasat dönemi, çilek hasadı mevsiminin içinde olmamız. Dolayısıyla bu mevsimde ortaya çıkan dolunaya da çilek dolunayı adı veriliyormuş. Yani ismini de tabiattan alıyor. Kimi insanlar bu tür gökyüzü olaylarını astrolojik yorumlarla yenilenme, bereket veya farklı anlamlarla değerlendirebiliyor. Bunu hatırlatalım. Tabii o kısmı herkesin kendi yaklaşımı, ona bir şey diyemeyiz. Bizse gökyüzüne baktığımızda ayı, güneşi, yıldızları ve mevsimlerin o kusursuz düzenini gördüğümüzde Rabbimizin kudretini ve hikmetini hatırlıyoruz. Her doğan güneş, her dolunay, her mevsim değişikliği bize kainatta hiçbir şeyin başıboş olmadığını anlatıyor. Rabbim gördüğümüz her güzelliği onu daha iyi tanımaya ve nimetlerine daha çok şükretmeye vesile kılsın. Siz yine haber kaynaklarından o dolunayın güzel görüntülerinin fotoğraflarına bakabilirsiniz. Hakikaten çok güzel bir doğa olayı meydana gelmiş. Ve gündemde NATO Liderler Zirvesi var. Bu zirvenin öncesinde verilen mesajlar var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından yansıyan haberler bugün haber kaynaklarında birinci sayfalarda yer buluyor. Neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Çünkü önümüzdeki hafta önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak Türkiye. 7-8 Temmuz tarihleri arasında 32 ülkenin lideri Türkiye'ye geliyor ve hakikaten tarihi öneme sahip bir toplantı olacak. Bu toplantıda hangi konular gündeme gelecek, neler görüşülecek ve hangi mesajlar zirve sonunda yansıyacak? Türkiye'nin tabii ki önemini göstermesi bakımından da son derece kıymetli ve son derece de dikkat çekici bir zirve olacak. Evet, ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyle ilgili? Başlıklara bakıyoruz. Teksas'tan Ankara'ya savunma hattı başlığını görüyoruz mesela.

Sabah gazetesi birinci sayfasında bu şekilde görmüş haberi. NATO parlamenter zirvesine katılan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız diyor. Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. Gazze ve Lübnan'da yaşananlar başta olmak üzere şahit olduğumuz katliamlar uluslararası kurumların itibarını yere sermiştir. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini arttırmıştır. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Türkiye güçlü ordusu ve gelişmiş savunma sanayiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'ya katkı sunmaktadır. Bu potansiyelimizi bölge ve dünya barışı için azami ölçüde kullanmayı arzu ediyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO parlamenter zirvesinde yaptığı konuşmada. Bugün kabine toplanıyor. Kabinenin gündeminde de yine NATO zirvesi öncesi alınan önlemler var. Bu konuda yine masaya yatırılacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemlerinden birini oluşturuyor. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Tabii ekonomideki gelişmeler de yine kabinenin gündeminde yer buluyor. Özellikle kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da yine kabine gündeminde ele alınacak konular arasında yer buluyor. Sevgili dinleyiciler, yine NATO'ya dair farklı mesajlar var, gelecek isimler var üst düzeyde ve Türkiye'de yapacakları görüşmeler var. Buna dair haberleri de birazdan aktaralım sizlere. Çünkü uzun uzadıya bu gündem konusu herhalde konuşulacak gibi gözüküyor. Şimdi güzel bir eser dinleyelim. Tabii sizlerin mesajları da geliyor bir taraftan. Onları da yayında sizlerle paylaşacağız elbette. Diyanet Radyo'dasınız. Bizden ayrılmayın. Huzurla dinleyin.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da gündemin nabzını birlikte tutuyor, öne çıkan gelişmeleri sizlerle buluşturuyoruz. Bir yandan haber başlıklarını değerlendiriyor ve bir yandan da güzel eserlerle, gönülden dokunan sözlerle yeni güne huzur katmaya çalışıyoruz. Sizler de tabii ki mesajlarınızla ve selamlarınızla programımıza katkı sunabilirsiniz ve bu sabahı birlikte güzelleştirebiliriz bu anlamda. Tabii bir taraftan da haber başlıklarına göz atalım. Az önce NATO gündeminden bahsetmiştim, hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları vardı ve bugün kabinede NATO gündemi de yine masada olacaktı. Tabii ki bunun dışında NATO zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden önemli isimler Ankara'yı ziyaret ediyor. Üç önemli isim. Bunlardan birisi Avrupa Birliği'nin başkan, Avrupa Komisyonu'nun başkan yardımcısı. Bir diğeri genişlemeden sorumlu AB komiseri ve bir diğeri de İçişleri ve Göç'ten sorumlu komiser. Bu üç isim Türkiye'de, Ankara'da görüşmelerde bulunacaklar. Hayırdır inşallah mesajını görüyoruz. Bu başlıkla çıkmış mesela bu haber Hürriyet gazetesinde. Üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan AB'nin 3 önemli komiseri. NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var. Evet, bu 3 isim. Öncelikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecekmiş. Aynı zamanda genişlemeden sorumlu üyenin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la görüşmesi de bekleniyor. Ankara bu ziyareti ilişkilerde yapıcı atmosferin güçlendirilmesi olarak görüyor. Hakan Fidan'ın AB komiserlerine Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin öncelikle hedef olduğunu hatırlatması bekleniyor. Ankara ayrıca diğer üyelerle eşit muamele, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı gibi konuları da yine masaya koyacak. İşte NATO zirvesi öncesinde yapılacak bu ziyaret bu şekilde bir anlam ifade ediyormuş sevgili dinleyicilerimiz. Kabinenin gündeminde memur maaşlarının da olacağını ifade etmiştik. Emekli maaşına destek şeklinde bir başlık görüyorum. En düşük emekli aylığını otomatik olarak düzenleyecek bir sistem geliyormuş. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Peki nedir bu sistemin içeriği? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti'nin Sapanca kampında verdiği bilgiye göre bu sistemle 6 ayda bir en düşük emekli maaşı ile ilgili yasal düzenlemeye gerek kalmayacak. GETAT'ta hanesindeki kişi başı gelir için bir kriter getirilecek. Eğer o hanede kişi başı gelir bunun altında kalırsa destek verilecekmiş. Tabii emeklinin gözü kulağı da yine Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarında. Çünkü artış buna göre şekillenecek ve belirlenecek.

Sigara yasağı genişliyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu sigara konusunda kanun taslağı hazırladıklarını belirterek sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız diyor. Bir dumansız hava sahası vardı hatırlayacaksınız ve sigara yasakları ilk ortaya çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat aslında yürütücüsü olduğu bir seferberliğe, bir kampanyaya dönüşmüştü sigara yasağı. Yıllar yıllar önce herkese çok garip geliyordu. Nasıl yani, artık sigara içemeyecek miyiz kapalı alanlarda, otobüste, ofisimizde gibi bir takım söylemler oluyordu. Hatırlayacaksınız, çok yakın bir zamanda aslında meydana gelen bir hadise. Ama şu anda birisi bu şekilde sigara içse ne kadar garip olur ve ne kadar tuhaf karşılanır, öyle değil mi? Demek ki bazı alışkanlıklar böyle bırakması zor oluyor ama bıraktıktan sonra da diyoruz ki ne kadar iyi yapmışız. İnşallah bu anlamda sigara yasakları genişledikten sonra hem çocuklarımızın alışkanlıkları ortadan kalkar ve kimse özenmez, hem de kendi sağlığımız açısından da faydalı bir adım atılmış olur diyoruz. Saatlerimiz 7.50'yi gösteriyor. Diyanet Radyo'dasınız. Gündemin nabzını birlikte tutuyoruz. Tabii ki birbirinden güzel eserler de yine bu frekansta Diyanet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'da sabahın bereketini, huzurunu birlikte paylaşıyoruz ve tabii ki gündemin nabzını da birlikte tutuyoruz. Venezuela'da meydana gelen deprem sonrasında binlerce kişi enkaz altında, Türkiye'den de bir ekip orada kurtarma çalışmalarına katılıyor. Hakikaten büyük bir acı yaşıyor ülke ve enkazlara da ulaşmakta güçlük çekiliyor. On binlerce kayıp için zaman daralıyor. Venezuela'yı yıkan depremde insani dram büyüyor. Ölü sayısı 1450 olarak açıklansa da enkaz altındaki on binlerce kişiden haber alınamıyor. Çöken 774 bina varmış sevgili dinleyiciler ve bu binalarda canlı arayan ekiplerin kurtardığı 11 yaşındaki bir çocuk dünyada umudun simgesi olmuş ama tabii vakitte her geçen gün enkaz altında kalanların aleyhine işliyor. 75 kişilik Türk uzman ekip de yine can kurtarıyor. Türkiye'yi sarsan asrın felaketinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz Venezuela'da da enkazdan enkaza koşuyormuş. İnşallah, umalım ki ve dua edelim tabii ki oradan yine canlı şekilde insanları çıkartabilsinler. Ve Allah kimseye tabii böyle bir acı yaşatmasın. Deprem afeti hakikaten hiçbir şey yapamayacağınız, çaresizce sadece bekleyeceğiniz bir ne yazık ki doğa olayı, bir afet. Rabbim bütün afetlerden ülkemizi, insanlığı korusun diyoruz. Ve aşırı sıcaklar Haziran ayını uğurluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Tabii sıcak kendini iyiden iyi hissettiriyor. Neyse ki o Avrupa'daki kavurucu sıcaklar yok. Ama yine de tabii sıcak hava etkisini gösteriyor. Bir taraftan omega sıcakları diyorlar bu sıcaklar için. Kimi uzmanlara göre omega blokajı Türkiye'yi çarptı deniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıktı. Uzmanlar uyarıyor. Aşırı sıcak, nem ve uykusuzluk ruh sağlığını olumsuz etkiliyor ve aynı zamanda stresi arttırıyormuş. Ve tabii ki mecbur olunmadığı sürece dışarı çıkılmasın şeklinde uyarılar da var. Bunu da zaman zaman söylüyoruz biz tabii yayınlarımızda. Çünkü sıcaklığın 5 ila 7 derece arasında yükselmesi bekleniyor. Termometrelerde zaten bugün Türkiye haritasının meteoroloji haritasına baktığımızda her yerde güneş sembolünü görüyoruz. Ve sıcaklıkların da artacağı ifade ediliyor. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda çocukların da bu anlamda dikkat etmek gerekiyor onlara da. Durum bu şekilde hava sıcaklığıyla alakalı ve bir başka haber yine basından takip ettiğimiz haber kaynaklarına düşen, malum üniversite sınavı yapıldı. Şimdi sonuçlar bekleniyor. Heyecanlı bir bekleyiş var üniversite sınavına girenler açısından. Ve tabii bir taraftan da yapay zeka diyoruz, dijitalleşme diyoruz, internet teknolojileri diyoruz. Ve yapay zekanın da işlerimizi kolaylaştırdığından bahsediyoruz, öyle değil mi? Ama yapay zeka her zaman doğru cevabı bize verebiliyor mu, bulabiliyor mu acaba? Mesela YKS bu sınavın soruları yüklenmiş sisteme ve alınan sonuçlar bakın nasıl. Üniversite öğrencisi Alp Ünlü bu yıl YKS sorularını yapay zekaya çözdürdü. Yapay zeka modüllerinden birisi 123. oldu. Diğeri ise 1 milyona bile giremedi. Bu yapay zeka araçlarından bir tanesi 1 dakikada sınavı tamamlamış. Ancak TYT'de 18, AYT'de 7,25 neti ancak yapabilmiş. Bir diğer yapay zeka aracı ise tüm soruları 40 dakikada çözmüş ve eşit ağırlıkta 123. olmuş. Fena değil ama tabii her iki modelinde boş bıraktığı sorular var. Yapay zekaya da o anlamda güvenmemek gerekiyor. Yani beynimizi çalıştırabileceğimiz, araştırarak bulabileceğimiz soruların cevapları bazen yapay zekada yanlış olabiliyor. Bunu ifade ediyoruz. Ve sizlerden gelen mesajlar var sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'dan Dilek Hanım, hayırlı sabahlar, kahvaltı sofrasında sizi eşimle dinliyoruz demiş. Ve Kemal Faruk'tan bir eser rica etmişler. Notlarımızın arasına alalım. Mümkünse sizler için tabii ki yayınlamaya gayret edelim. Bir başka mesajımız İstanbul'dan Recep Uzun. Bir tatilin ardından, uzun bir tatilin ardından tekrar frekansımızı Diyanet Radyo olarak ayarladık demiş. Teşekkür ederiz. Diyanet Radyo hep açık olsun. Tatilde de açık olabilir. Bir mahsuru yok bizim için. Ve kendisi diyor ki gözümüz kulağımız sizinle, iyi çalışmalar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. İstanbul Sultanbeyli'den Saim Kuş, sıradaki eseri Kütahya Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda Şafak Birsayan, oğlum Muhammed Talha Kuş için istiyorum demiş, bir eser istiyor bizler için. Ve Rabbim tüm askerlerimizi, polislerimizi korusun, tüm yavrularımıza hayırlı tezkereler diliyorum demiş, hayırlı yayınlar dileklerini bizlerle paylaşıyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından gelen mesajlar oluyor ve bu mesajları, güzel dilekleri ve temennileri yine sizlerle paylaşıyoruz. Bu mikrofondan Diyanet Radyo'dasınız, güzel eserlerle sabahınıza eşlik ediyoruz. Şimdi onlardan birini daha dinleyelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni saat diliminden herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Yolda bizi dinleyen dinleyicilerimize, iş yerine yetişmeye çalışan dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Trafiğin yoğun olduğu saatlerden birindeyiz. Bunun farkındayız, biliyoruz ve sizlere de aman dikkat, trafik kurallarına mutlaka uyalım. Emniyet kemerimizi takalım ve o yoğun akışta ağır aksak ilerleyen trafikte sinirlerimize hakim olalım diyoruz. Çünkü güne nasıl başlarsak öyle devam eder, biliyorsunuz. O yüzden güne moralli başlayalım. Yüksek bir enerjiyle başlayalım. Heyecanlı bir şekilde başlayalım ve günü de o şekilde güzellikle bitirelim inşallah. Rabbim kalbinizde ne varsa onu hayatınıza yansıtsın. Evde bizi dinleyenler, kahvaltı sofrasında çaylar demlendi belki, kulağınız bizde. Sizlere de afiyet olsun, bereket olsun ve gününüz aydınlık olsun, güzel geçsin dileklerimizi iletiyoruz. Bir taraftan da tabii ki gündemin nabzını tutuyoruz. Gündemden sizleri haberdar etmeye çalışıyoruz. Şu kısa zaman diliminde Türkiye'de, dünyada ne var, gündemin satır başları neler, sizlerle paylaşıyoruz. Tabii sizlerden gelen güzel dilek ve temennilerle birlikte. İsrail'den yeni hadsizlik, El Halil Camii'ni sinagog yapacaklar diye bir başlık görüyorum Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında. Bölgedeki çatışmaların bitmesini istemeyen İsrail, Müslümanlar için simgesel önemi olan El Halil Camii'ni gasp etme projesini hızlandırdı. Avludaki şemsiyeyi kaldıran işgal devleti buranın üzerini kapattı. Haremi İbrahim Camii Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyn'e, durum şu ki İsrail Haremi İbrahim Camii'ni sinagoga dönüştürmeye çalışıyor dedi. Hürmüz'e çare aranıyor. Bir tarafta ABD ve İran'ın hafta sonunda karşılıklı saldırılarla yeniden tırmandırdığı Hürmüz krizine çözüm aranıyor. Taraflar bugün Katar'da masaya oturacak. Anlaşmazlığın temelinde Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kontrol etmek istemesi var. Ateşkesi bozmak isteyen İsrail ise Lübnan'a saldırmaya devam etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili de açıklamaları vardı. İsrail'e dair mesajları vardı dünkü NATO'nun parlamenterler zirvesinde yaptığı konuşmada. İsrail konusunda da değindi ve diyor ki gasp bitmeden barış gelmez. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin yattığını belirten Erdoğan, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sözleri bu şekilde gündeme taşınıyor sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yoğun ve tabii üniversite okuyanlar bilirler. Üniversitede eğer dersler çok iyi değilse ve bir türlü okul bitmiyorsa zaman zaman okul da eğer bırakırsanız hayat planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Kimi maddi sebeplerle, kimi sağlık sorunlarıyla, kimi de farklı hayat şartları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalıyor. O dönemlerde yıllarca böyle umutla beklenen bir haber vardır, öğrenci affı. Bu anlamda bir çalışma söz konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi bu hafta meclis gündemine geliyor. Teklifle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilenlere yeniden kayıt hakkı verilecek. Kanunun yasalaşması ile birlikte af şartlarına uyanlar için 4 aylık bir başvuru süresi olacak. Dönenler eğitimlerine hemen 2026-2027 öğretim yılında başlayacak. Eğer varsa böyle okulla ilişiği kesilen dinleyicilerimiz, bu haber tam size göre ve dikkatle dinlemenizde fayda var diyoruz. Ve sizlerden gelen mesajlar, selamun aleyküm, hayırlı sabahlar demiş Ümraniye'den Hasan Düzenli. Hayırlı yayınlar diliyor ve güzel dileklerde bulunmuşlar bizlere, kendileri çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Anlatımlarınızla diyor çok güzel bir programa imza atıyorsunuz demiş, Diyanet Radyo ailesini kastederek ifade ediyor Hasan Bey, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ve sıradaki eserin tüm dinleyicilerimize gelmesini istiyor. Rabbim ülkemize her türlü felaketlerden korusun diyor, ülkemizi her daim muzaffer eylesin diyor ve sağlıklı günler dilemiş Çok teşekkür ediyoruz. Diğer güzel mesajlar, ifadeler de o da bana kalsın. Çok sağ olun, eksik olmayın. Tabii biz burada bu mikrofon başında sizlere güzel şeyler söylemeyi hep hedefliyoruz. Amacımız da bu. Ama bazen haberler tabii istediğimiz gibi olmayabiliyor. Bazen bizleri üzen, bizleri şöyle moralimizi de bozabilecek haberler de olabiliyor. Ama gündem bu. Tabii bazen de bunlardan da haberdar olmak gerekiyor. Belki de kendi hayatımızı da buna göre şekillendirmek, çeki düzen vermek açısından da önemli bulunabilir tabii ki. Biz gündemi sizlerde aktarmakla yükümlüyüz ve buna göre gündemde yer alan satır başlarını sizlerle paylaşıyoruz. Saatlerimiz 8.12'yi gösteriyor ve bu saat diliminde de yine birbirinden güzel eserler sabahımıza eşlik etsin diyoruz. Şimdi onlardan birini daha dinleyelim, ardından birlikteliğimiz devam edecek.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor. Diyanet Radyo'da Hayırlı Sabahlar programında sizlerle birlikteyiz. Gündemin satır başlarına birlikte göz atıyoruz. Sizlerden gelen mesajları da elbette paylaşıyoruz birbirinden güzel eserlerle birlikte. Her krizde İngiliz var başlığını görüyorum bir başka haberde Türkiye gazetesinin birinci sayfasında. Ukrayna, Gazze, Lübnan, Kıbrıs bir analiz yer buluyor. Orta Doğu'da 100 yıldır çözülemeyen, kanlı bir miras bırakan İngilizler son dönemde de savaşların tam merkezinde denilmiş. Kendi içlerinde sürekli hükümet krizleri yaşayan İngilizler, perde gerisinde ise dünyayı karıştıran hamleler yapıyor. Uzmanlara göre 4 yıldır bitmeyen Rusya-Ukrayna savaşını İngiltere körüklüyor. Barış adımları her seferinde Londra tarafından sabote ediliyor. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırımda keşif uçuşlarının yarısı yine İngiltere tarafından yapıldı deniyor. İşte böyle bir durumda NATO zirvesinin Türkiye'de yapılıyor olması ve Türkiye'den verilecek mesajlar da son derece önemli. Tabii sadece bunu biz yapmıyoruz bu yorumu. Avrupalılar da söylüyor. Ankara NATO'nun en kritik toplantısı şeklinde bir yorum AB yüksek temsilcisinden gelmiş. Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten Ankara'daki NATO zirvesi tarihi önem taşıyor ifadesini

kullandı. Yine İngiltere Avam Kamerası Başkan Yardımcısı da tarihin en tehlikeli noktasında olduklarını ifade ediyor. Dünyanın zor bir süreçten geçtiği böyle bir tabloda, böyle bir zaman diliminde dünyada güç dengelerinin değiştiği ve yeni bir döneme girildiği böyle bir zaman diliminde işte NATO zirvesinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor ve tabii ki Türkiye'nin rolü de bu anlamda daha belirgin hale geliyor. Her yaz mevsimiyle birlikte özellikle turistik bölgelerde fiyat artışları ya da işte adisyona yansıyan faturalar, fiş görüntüleri ortaya çıkar biliyorsunuz. Gene onlar ortaya çıkmaya başladılar. Ama artık şöyle bir durum söz konusu. Avrupa'dan gelen gurbetçiler de Türkiye'deki hayat pahalılığından, daha doğrusu bu işletmelerdeki farklı fiyat politikasından, yüksek fiyat politikasından artık rahatsız olmuşlar. Buna dair bir haber var. Gurbetçiyi sahillere küstürdüler başlığını taşıyor bu haber. Döviz kurunun sağladığı avantajla rahat harcama yapan gurbetçiler, Türkiye'de fiyatların Avrupa'yla yarışması sebebiyle bu yaz frene bastı. Artık memleketini ziyaret edip tatilini başka ülkelerde geçirirlerken gayrimenkul alımını da azalttılar deniyor. Böyle bir durum söz konusu. Emlakta güvenli ödeme dönemi başlıyor. Yarından itibaren emlakta güvenli ödeme sistemi devreye girecek. Ne demek bu? Tapu devri tamamlanmadan para satıcının hesabına geçmeyecekmiş ve bu da dolandırıcılıkların önüne geçmek için ortaya konulmuş bir sistem olarak da ifade edilmişti. Evet, haber başlıklarına göz atmaya devam ediyoruz. Şimdi ama güzel bir eser dinleyelim. Birlikteliğimiz o şekilde devam etsin.

Bir son dakika haberi, İstanbul merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi ve yasa dışı bahis operasyonu bu. İşlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konuldu ve 37 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 9 ilde bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden çalışmalar kapsamında çok ciddi bir işlem hacminden bahsediliyor. Gerçekleştirilen mali analizlerde soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit ediliyor. İstanbul merkezli demiştik. Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş ve bu kapsamda 37 kişi gözaltına alınmış sevgili dinleyicilerimiz. Yunanistan basını İstanbul'da bir araya gelen 5000 kişinin aynı anda 3 dakika boyunca horon oynayarak Guinness Rekorlar Kitabına girmesini gündemine almış ve bir rahatsızlık ortaya çıkmış orada. Türkiye'yi horonu sahiplenmekle suçlamış Yunan basını ve dansın antik Yunan dansı olduğunu öne sürmüşler. Zaman zaman böyle tartışmalar oluyor biliyorsunuz. Türkiye'de yüzyıllardır artık geleneğimizin, kültürümüzün bir parçası haline gelmiş değerleri, işte gastronomiye dair bu olabiliyor. Bir takım motiflere, kültürel motiflere, folklorik motiflere de dair olabiliyor. Yunanistan'dan böyle çıkışlar görebiliyoruz. Burada da horon bizumdur demişler ve bu anlamda bir tepki göstermişler. Ancak tabii 5000 kişinin aynı anda bir rekor denemesiyle İstanbul'da horon oynamaları, tabii bu horonun kime ait olduğunu çok net bir şekilde göstermiş oluyor sevgili dinleyicilerimiz. Tabii kültür milletlerin hafızası ve özellikle kültürel mirasa sahip çıkmak gerekir. Tabii horon da yine Karadeniz'in düğünlerinde, yaylalarında, bayramlarda, sevinçlerde nesilden nesile aktarılmış köklü bir halk oyunu. Tabii bu kültürel değerlerin yarıştırılmasından ziyade insanlığın ortak zenginliği olarak görülmesi daha önemli bir şey, ama ne yazık ki böyle bir tartışma ortaya çıkıyor. Tabii biz de kendi kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla hareket ediyoruz ve bu anlamda da tabii horona da sahip çıkıyoruz. Tabii bu sahip çıkma en güzel cevap aslında söylemle değil, bunu yaşatmak da olur. Yani türkülerimize, halk oyunlarımıza, dilimize, geleneklerimize sahip çıktıkça, onları yaşattıkça aslında en güçlü cevabı vermiş oluyoruz. Çünkü kültür en güzel şekilde yaşanarak korunur ve gelecek kuşaklara aktarılır diyelim. Bir mesaj yoldan geliyor. İstanbul'dan Asiye Bolat'tan gelmiş. Allah'a emanet olun demiş ve bir eser istemiş bizlerden. Hemen notlarımızın arasına alalım Asiye Hanım. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizlere de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ve işte bu duygu düşüncelerle Hayırlı Sabahlar programının bugün de sonuna geliyoruz. Bu sabahta yine sabahın bereketini sizlerle paylaşmanın huzurunu yaşadık. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktardık ve birbirinden güzel eserlerle de gününüze eşlik etmeye çalıştık. Gününüz bereketli olsun, işleriniz kolay olsun ve tabii ki hayırlı kazançlar diliyoruz. Gönlünüz huzurlu olsun dileklerimizle. Rabbim attığınız her adımı bereketlendirsin diyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar,
17: yol açan,
18: yol olan,
19: yolda olanlara.
20: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. Hicri takvime göre 15 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 17 Haziran 1442. Tarihte bugün. İslam bilim tarihi araştırmacısı Profesör Doktor Fuat Sezgin'in vefatı. 2018. Çocuk esirgeme kurumu açıldı. 1921. Tokyo Camii ibadete açıldı. 2000.

Arka sayfa. Günün konusu. İslam'da emanet şuuru ve yetimler. Kendi çocuklarımızla ilgili sorumluluklarımızın yanında yetimlere karşı da sorumluluklarımız vardır. Fıkıh kaynaklarında lakit ve yetim başlıklarıyla anlatılan çocuk haklarına dair hükümler, İslam dininin bu konudaki hassasiyetinin ilmi olarak da işlendiğini gösterir. Tarihimiz boyunca çeşitli vakıflar üzerinden bu hassasiyet yerine getirilmeye çalışılmıştır. Ben kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum diyen Allah Resulü'nün ümmeti olan bizler, nebevi tevazu duygusunu biraz olsun özümsemişsek eğer, yetimlere ve muhtaçlara yönelik hayır yarışında yerimizi almak durumundayız. Peygamber Efendimiz, fakirlik

0: olarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Nisa suresi 2. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Amacın nedir?
2: Muhammed'in adamları Maune kuyusu civarındalar. Onların işini bitireceğiz. Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak.
3: Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum. İşte bu da Resulullah'ın size gönderdiği mektup.
1: Kesin şunu sesini.
4: Allahu Ekber.
5: Bitirin şunların işini.
6: Ey Müslümanlar, bugün şehadet günüdür. Çekin kılıçlarınızı.
7: Ya Allah. Bismillah. Yürüyün. Hadi dikkatli olun. Kendinize dikkat edin.
8: O gün Amir bin Tufeil'in emrindeki adamlar amaçları sadece dinlerini anlatmak olan bu 40 genci şehit ettiler. Bu ihaneti ne Müslümanlar unutabilecekti ne de buna sessiz kalanlar.
0: 72. Bölüm.
8: Maune kuyuları büyük bir katliama sahne olmuştu. Resulullah'ın ashabından 40 genç gözünü kan bürümüş insanlar tarafından şehit edilmişti. Civardan geçmekte olan bir kadın olanları görünce korkudan ne yapacağını şaşırmıştı.
9: Aman Allah'ım, aman Allah'ım, neler oluyor orada? Gözlerini kan bürümüş, aralarına aldıkları adamların sayısı ne kadar az. Hepsini öldürecekler. Adamlar niyetlerinin kötü olmadığını, Ebul Bera'nın himayesinde olduklarını söylüyorlar. Buna rağmen bir bir öldürüyorlar onları. Olacak iş değil. Allah'ım, ne yapabilirim? Ebul Bera'ya haber versem? Yok, ben gidip gelene kadar zaten öldürülmüş olurlar. En iyisi civarda yardım isteyebileceğim birileri var mı ona bakayım. Beni görmemeleri lazım. Şu kayalıkların ardından dolanayım.
8: Bu sırada o civarda iki Müslüman vardı. Amr bin Ümeyye ile Münzir bin Muhammed. Bu ikisi hayvanlarını otlatmak için oradalardı. Üstlerinden geçen yırtıcı kuşlar dikkatlerini çekmiş, tedirgin olmuşlardı.
10: Bu kuşlar pek ayrı alamet değil Münzir.
11: Tepenin ardına doğru uçuyorlar. Gidip bakalım mı?
10: İnşallah korktuğumuz şey değildir.
8: Az önce olanlara şahit olan kadın Müslümanların yanına geldi.
9: Siz Muhammed'in arkadaşları mısınız?
8: Hazreti Amr ile Münzir kadının maksadını bilmediklerinden cevap vermek istemediler.
9: Mühim bir haberim var.
10: Evet, ne oldu?
9: Maune kuyusunun yanından geliyorum. Orada sizin arkadaşlarınız olduğunu söyleyen gençleri katlediyorlar.
11: Ne diyorsun?
12: Allah'ım sen yardım et.
10: Münzir,
12: yoksa az önce gördüğümüz yırtıcı kuşlar onlar için mi gidiyordu?
11: Aman yarabbim. Sen gördüklerini bir daha anlat bakayım.
9: Su almak için gitmiştim. Kuyulara yaklaşırken kalabalığı fark edip gizlendim. 30-40 kişilik bir grubu saran 200'den fazla insan vardı. Ortada kalanlar amaçlarının kötü olmadığını, üstelik Ebul Bera'nın himayesinde olduklarını söylediler ama diğerleri buna aldırış etmedi. İnsanları bir bir öldürdüler.
12: Aman yarabbim.
9: Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizi görünce belki bir yardımınız dokunur diye düşündüm.
12: Aman yarabbim.
11: Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Bu ne büyük bir musibet yarabbi. Peygamberimizin İslamiyet'i anlatmak üzere gönderdiği grup bu. Ne yapabiliriz?
12: Hemen Allah Resulü'nün yanına gidip başımıza gelenleri haber verelim.
11: Ben arkadaşlarım orada katledilirken sağ kalıp da onların acı haberlerini Medine'ye götürmeyi kendime yediremiyorum. Gidip gücümüz yettiğince onlara destek olalım.
12: Haklısın. Hadi gidelim.
8: Amr bin Ümeyye ile Münzir bin Muhammed arkadaşlarının yardımına koştular. Münzir bin Muhammed kısa sürede şehit oldu. Amr bin Ümeyye ise esir edildi.
13: Allah'ım
14: yardım et.
15: Ellerini uzat.
13: Karşı koymazsan sana bir şey yapmayacağım.
12: Bırakın beni.
13: Tutun şunu. Hah. Şöyle sıkıca bağlayın ellerini. Yürü, liderimiz seni görmek istiyor. Yürü dedem. Amir, Muhammed'in adamlarının hepsini öldürdük. Sağ kalan bir tek bu var.
14: Güzel. Gel buraya.
13: Yürü hadi.
12: Bu yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak. Dünyada da, ahirette de cezanızı bulacaksınız.
14: Kim verecekmiş cezamızı?
12: Allah'ın Resulü bunu yanınıza bırakmayacaktır. Allah da yaptıklarınıza şahittir.
14: Bırak bu zırvaları. Kimsin sen?
12: Amr bin Ümeyye.
14: Hangi kabiledensin?
12: Mudar kabilesindenim.
14: Mudar kabilesini severim. Seni öldürmeyeceğim. Bir köle azat etmeye söz vermiştim. Seni o sözüme karşılık serbest bırakacağım.
12: Arkadaşlarımı öldürerek zafer kazandığını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Bizim için Allah yolunda öldürülmek en büyük şereftir. Beni ölümle korkutamazsın.
14: Cesaretinize hayranım. Şimdi seni serbest bırakıyorum. Muhammed'e git, olan biteni anlat. Çözün ellerini.
8: Maune kuyularında yaşananlar kısa sürede duyuldu. Ebu'l-Bera haberi aldığında öfkesinden deliye döndü.
15: Ben sizi toplayıp onlara eman verdiğimi ilan etmedim mi?
16: Hı, ilan ettin.
15: Aklım almıyor. Amir buna nasıl cesaret eder? Sözümü nasıl hiçe sayar?
16: Baba, gözü yıllardır senin yerinde. Harekete geçeceğini tahmin ediyordum ama böyle bir ihanet kimsenin aklına gelmezdi doğrusu.
15: Ben Muhammed'e söz verdim. Adamlarını korurum dedim. Endişelerini anlattı, göndermek istemedi. Önden gidip güvenliklerini sağlarım diye söz verdim. Savunmasız insanları nasıl öldürürler?
16: Son toplantıda itiraz etmişti ama yeterince destek görmedi. Bunu yaparken de diğer kabilelerden destek almış.
15: O insanların canı bana emanet edilmişti. Bu yaptığının cezasını ödeyecek. Eğer biraz daha genç olsaydım kendi ellerimle öldürürdüm onu.
16: Neyi hak ediyorsa onu yaşayacak, merak etme.
15: Bu görevi sana veriyorum. Amirin yanına git, seni benim gönderdiğimi söyle ve onun cezasını orada kes.
16: Emredersin baba.
15: Senin gibi yeğenim olmaz olsaydı, ben seni oğlumdan ayırmazken sen neler yaptın?
17: Amir, çık dışarı.
14: Bu kim?
13: Ebu'l-Bera'nın oğlu Rebia.
14: Geliş sebebi belli.

0: Sen çadırın arkasından çık, adamlarını topla. Ben onu oyalarım.
1: Peki.
2: Amil! Çık dışarı dedim sana.
0: Rebia, amcamın oğlu, bu ne öfke?
2: Aramızdaki akrabalık hukukunu yeni mi hatırladın?
0: Ben akrabalığımıza zarar getirecek ne yapmışım ki? Ortak düşmanlarımızı ortadan kaldırdım sadece.
2: Öldürdüğün insanlar masumdu. Üstelik babamın onları himayesine aldığını adın gibi biliyorsun.
0: Yaptığım şeyin bir isyan gibi göründüğünün farkındayım. Ama benim amcama sadakatim baki. Yaptıklarımı anlayabilseniz bana teşekkür edersiniz.
2: Kes sesini. Bu hareketinle açıkça bize savaş açtın.
3: Ne oluyor burada?
4: Amir, bir sorun mu var?
0: Yok, amca oğlumla konuşuyoruz sadece.
2: Buraya geliş nedenim belli. Liderimize itaat etmeyen cezasını bulun. Şimdi bir korkak gibi adamlarının arkasına sığınıyorsun ama elimden kurtulamayacaksın.
0: Siz beni yanlış anlıyorsunuz.
5: Kolum! Yakalayın onu!
3: Hadi tutun şunu. Tutun, kaçmasın.
4: Tamam, yakaladık.
3: Amir, emret, bu adamın işini bitirelim.
4: Az kalsın seni öldürüyordu.
0: Hayır, amcamın hatırı var. Hem ciddi bir zarar vermedi.
2: Bırakın beni. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin.
6: Suffe ashabından 40 kişi Maune kuyusu yakınlarında acımasızca katledilirken, Lihyan oğulları Reci'de pusuya düşürdükleri Müslümanları Mekke'ye götürüp Kureyşlilere teslim ettiler. Onları satın alanlar Bedir'de öldürülenlerin intikamını almak istiyorlardı.
7: Ey Mekke ahalisi, işte size fırsat. Babalarınızın, oğullarınızın kanı yerde kalmasın, İntikamınızı alın diye Muhammed'in yakın arkadaşlarından ikisini getirdim size. İşte Hubeyb bin Adi, işte Zeyd bin Dessine. Bugün intikam günüdür. Bunları kim satın almak ister?
4: Benim babamı öldürdüler. Ben almak istiyorum. Benim de kardeşimi. Ben de almak istiyorum.
3: Ben 80 altın veririm.
4: Ben 30 deve veririm.
8: Ben 50 deve veririm. Yeter ki babamın kanı yerde kalmasın.
7: Sakin olun. Hepinizi memnun edecek bir çözüm buluruz.
6: Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Dessine dolgun ücretler karşılığında Mekkelilere esir olarak satıldı. Onları bir süre hapsettikten sonra herkesin görebileceği bir yerde idam etme kararı aldılar.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

bin görevlisiyle 365 gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

107. gün. Süt akrabalığı. Ayet-i Kerime meali. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sülbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Nisa suresi 23. ayet. Hadis-i şerif. Bir gün Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Ayşe'nin odasında oturuyordu. Ayşe validemiz Hazreti Hafsa'nın odasına girmek için izin isteyen bir adamın sesini duydu. Hazreti Peygamber'in duymadığını zannederek bir adam sizin evinize girmek için izin istiyor dedi. Resulullah Hazreti Hafsa'nın süt amcasını kastederek zannederim filan olacak buyurdu. Hazreti Ayşe ise biraz şaşırmış gibi kendi süt amcasını kastederek falanca sağ olsaydı benim yanıma girebilir miydi diye sordu. Olayı iyice anlamak istemişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, evet çünkü süt doğumun haram kıldığı her şeyi haram kılar buyurdu. Fetva. Süt haramlığının delili nedir? Süt akrabalığının oluşma şartları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de süt anneler ve süt kardeşlerle evlenmek yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber de nesep yoluyla evlenilmeleri haram olanlar süt yoluyla da haramdır buyurmuştur. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre çocuğun ilk iki yaş içerisinde emdiği süt az olsun çok olsun süt hısımlığının meydana gelmesi için yeterlidir. Buna göre iki yaş içerisinde aynı kadından bir defa da olsa süt emen kız ve erkeğin birbirleriyle evlenmeleri caiz değildir. Şafii ve Hanbeliler ise süt hısımlığının oluşabilmesi için ilk iki yaş içinde ve bebeğin doyup da kendiliğinden bırakması suretiyle ayrı ayrı beş kez emmesinin şart olduğunu söylemektedir. Hikmetli Söz. Dünyada ne ile neşeleniyor, seviniyorsan, o neşelendiğin zaman ondan ayrılığı bir düşün bakalım. Senin sevindiğin şeylere senden evvel gelen birçok kişi sevindi. Sonunda o şey ellerinden çıktı, rüzgar gibi geçip gitti. O şey senin elinden de çıkar. Ona gönül verme. O senden kaçmadan önce sen ondan kaç. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Günün duası. Allah'ın kılıcı lakabıyla anılan büyük komutan Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Düşmanlarına ismiyle bile korku salan bu büyük kahraman, bu kabuslardan kurtulmak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme başvurdu. Efendimiz Halid bin Velid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et dedi. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra rahatlamış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem vallahi yine de korkmam.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kul sürekli Allah'ın fazlını ve yardımını istemelidir. Kapılar ancak Allah'ın fazlı ve yardımıyla açılır. Allah kulunu fazlı ve yardımıyla yükseltir, bilgi kapısını açar. İnsan ne kadar çok bilgili olursa mutluluğu da gittikçe artar. Kendisi küçük olsa bile yeri büyük olur.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Açlıktan, tokluktan, susuzluktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Doymak nedir, doymamak nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Bolluk vakti, bir sıçrayışta üç adam boyu atlarım, 3-5 lokmada bir avcı yutarım diyerek gezen yeşil zırhlı iri çekirge, zamanla kuraklaşan iklimin ortasında bir ahlat ağacına rastladı. Yüzü mutlulukla aydınlandı. Yanına yanaşıp birkaç meyve yedi, yedikçe daha da iştahlandı. Hem yedi hem hopladı. Ahlat ağacı sakince, ''Küçük dostum, kendine gel, sana bir iki meyve yeter, daha fazla toplamaya çalışmak bedenine yüktür.'' dedi. Ama çekirge daha çok meyve biriktirip köşesinde yatarken keyifle yeme derdine kapılmıştı. Bir avuç, iki avuç derken yığdığı meyve daha yıkılınca altında kaldı, bacağı çat diye kırıldı. Acılar içinde kıvranırken ahlat ağacının ne demek istediğini anlamıştı. Unutma, her şey fikirle ilgilidir. Açgözlülüğün sonu ya mutlak yalnızlık ya da eldekini de yitirmektir. Uzun süren yoksunluklar insan ruhuna dipsiz uçurumlar açar. O öyle derin bir boşluktur ki içine ne atılırsa atılsın kapanmaz. İhtiyaç zihin ve kalbin tezgahında belirlenir. Doymak bilmez tavırsa algıyla oynayan eksikliğin inşa ettiği yanılsamalardan ibarettir. Bu duygunun temelinde kötü günlerin yeniden döneceği korkusu beklemektedir. Yorucu yokluğun ardından gelen esenlik, bazı isteklerin abartılmasıyla neticelenir. Oysa bunun en tatlı ilacı gönül tokluğudur. Dinginlik, gönül terbiyesi, her şeyin geçici olduğunu bilmek bu olgunluğu beraberinde getirir. Şükür hali yoksunluk hissini sakinleştirir. Her insanın tamamlanmak için gayret ettiğini unutmamak, sıkıntıların pusulasını iyileştirir.

0: iyileşmeye çevirir. Eksikliklerin oluşturduğu algılar uzun süreli değildir. Beklentinin artışı, kişinin kalbini ele geçiren hırs ve huzursuzlukla ilgilidir. Anla ki huzur elindekilerle değil, maziden bugüne taşıdıklarınla şekillenir. Ölçülü davranmak, heybendekinin değerini bilmek mutluluğun mutlak anahtarıdır. İnsan ister 5 bulsa 10, 10 bulsa 100, 100 bulsa 1000. Oysa toprağın dilini çözenler yüzlerce yıldır anlattıklarını anlayabilirler. Bilesin ki ölüm var her yaşamın ardında. Gönül sarayına hırsı asla konu kalma. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Bu birdendir, gelir geçer. Duyamazsın demedim mi?

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. Hicri takvime göre 15 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 17 Haziran 1442. Tarihte bugün. İslam bilim tarihi araştırmacısı Profesör Doktor Fuat Sezgin'in vefatı. 2018. Çocuk Esirgeme Kurumu açıldı. 1921. Tokyo Camii ibadete açıldı. 2000.

0: Arka sayfa. Günün konusu. İslam'da emanet şuuru ve yetimler. Kendi çocuklarımızla ilgili sorumluluklarımızın yanında yetimlere karşı da sorumluluklarımız vardır. Fıkıh kaynaklarında lakit ve yetim başlıklarıyla anlatılan çocuk haklarına dair hükümler, İslam dininin bu konudaki hassasiyetinin ilmi olarak da işlendiğini gösterir. Tarihimiz boyunca çeşitli vakıflar üzerinden bu hassasiyet yerine getirilmeye çalışılmıştır. Ben kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum diyen Allah Resulü'nün ümmeti olan bizler, nebevi tevazu duygusunu biraz olsun özümsemişsek eğer, yetimlere ve muhtaçlara yönelik hayır yarışında yerimizi almak durumundayız. Peygamber Efendimiz, fakirlik ve hayat mücadelesi karşısında bitap düşen kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya ev işlerinde yardım edecek bir yardımcı ayarlaması konusunda bir devlet başkanı olarak kendisinden ricada bulunulduğunda Bedir Savaşı'nın yetimlerinin bunda daha öncelikli olduğunu söylemiştir. Biz de peygamber ahlakına uygun olarak yetime yardım elini uzatmakla sorumluyuz. Bir ayet. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Nisa suresi 2. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Cahiliye Arapları yıldızların kendi hayatları üzerinde tesirleri olduğuna inanmışlardı. Onların yıldızlarla ilgili bu anlayışı akıl yapılarında var olan büyücülük ve falcılık inancının bir parçasıydı. Gerçekte Allah'ın kainat ayetleri durumunda olan gök cisimlerini falcılığın bir parçası seviyesine indirgemiş olan bu insanlar aynı uğursuzluk inancı ekseninde daha pek çok hurafe ortaya koymuşlardı.
2: Söyleyin bana, dediklerimde bir yanlış var mı?
3: Doğru söylüyorsun.
4: Haklısın.
2: Peki Muhammed ne yapmaya çalışıyor? Ha? Bildiklerimizi atalarımızdan öğrenmedik mi? Gökyüzünde gözlerimizde görmedik mi? Yıldızlar istedikleri zaman yağmur yağdırmıyor mu? Ha? Söyleyin bana.
3: Evet, yağdırıyorlar.
4: Evet, öyle.
2: Peki bu gökyüzündeki yıldızlar istedikleri zaman insanları cezalandırmıyor mu?
3: Cezalandırırlar. Hem de öyle bir cezalandırırlar ki...
4: Yeter ki istesinler.
2: Her şeyimizi elimizden almaya çalışıyor Muhammed. Her şeyimizi, tüm bildiklerimizi, gökyüzüne baktığımızda gördüklerimizi...
3: Hepsinin hurafe olduğunu söylüyor.
2: Ne demek hurafe? Biz bir kuşun uçarken sağ ya da sol yana yatışından başımıza ne tür bir uğursuzluğun geleceğini anlarız.
3: Evet, kesinlikle öyle. Hastalıkların ve felaketlerin cinlerden geldiğini de biliriz.
4: Evet ama Muhammed kutsal cinlerden de korkmuyor ki.
2: Hepsini reddediyor, hepsini.
3: Evet, öldürülen bir insanın intikamı alınıncaya kadar kendi mezarı başında bir baykuş olup beklediğine de inanmıyor.
4: Ona kalırsa bizi hasta eden şey karnımızdaki yılanlar da değilmiş.
3: Ya neymiş o zaman?
4: Yılanlar değilmiş ve tedavi edilebilirmiş.
2: Muhammed bütün bilgeliğimizi yok sayıyor.
1: Bu hurafeler toplumun sağlıklı düşünmesine engelliyor ve insanların ilahi hakikati görmelerini zorlaştırıyordu. Allah'ın kutlu elçisi onları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa kavuşturacak reçeteyi sunuyordu. Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değildir. Ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir diyordu.
0: Hadislerin hikayeleri.

reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde önemli mesajlar veren Erdoğan, zirvenin ittifakın geleceği açısından önemli bir fırsat olacağını söyledi. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan başkent Ankara'da güvenlikten ulaşıma, kamu düzeninden altyapıya kadar tüm hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Tarihinin en yoğun diplomatik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak başkentte olağanüstü tedbirler devreye alındı. Vatandaşlar kapalı yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin güncel bilgilere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital harita üzerinden ulaşabilecek. Gazze'de ateşkese rağmen silahlar susmadı. Katil İsrail ordusunun yeni saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede insani dram derinleşirken toplam can kaybı 73 bini aştı. Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaşanan büyük yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir yanda yakınlarına ulaşmaya çalışan aileler, diğer yanda zamanla yarışan arama kurtarma ekipleri. Her geçen saat can kaybı artarken enkaz altından gelen bir çocuğun sesi tüm ülkeye yeniden umut oldu. Son açıklamalara göre can kaybı 1719'a, yaralı sayısı 5034'e yükseldi. Küresel iklim krizi Avrupa'da can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1300'e aşkın kişi yaşamını yitirdi. Kıtanın kabusu o sıcak hava dalgası artık Türkiye sınırlarına da dayandı. Uzmanlara göre Avrupa'daki tablonun Türkiye'de aynı şekilde yaşanması beklenmiyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 33, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 37, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 31 ve Saraybosna 24 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerimin üzerine ve Diyanet Radyo çalışanlarının üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için gülü incitme çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Çiçekler.

Selamun aleyküm. Diyanet Radyo. Konya'dan ben Kaan. Sıradaki layihe annemle birlikte dinlemek istiyoruz. Ve herkese gelmesini istiyoruz. İyi günler. Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm. Ankara Kahramankazan ilçesinden Ercan Görgün, Mustafa Demirci'den Güllere Vurgunum eserini bütün dinleyicilerimize armağan ediyorum. Sağlıcakla kalınız.

0: gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Selamun aleyküm, ben Eren Kaya. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde ilahisine. Annem için ve bütün Diyanet Radyo dinleyicileri için istiyorum. Gözlerim.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Karabük'ten Ümit Korkmaz. Sizlerden Halil Necipoğlu'ndan Azade ilahisini istiyorum. Bu ilahi tüm arkadaşlarıma gelsin.

Hayırlı günler, ben Betül. Eşref Ziya'dan Bir Gün Gelir ezgisini istiyorum. Bu ezgiyi bütün Diyanet Radyo dinleyicilerime, aileme, sevgili eşime ve kızıma armağan ediyorum. İyi dinlemeler.

0: götür, bitsin bu telaş.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri. Ben Sivas Suşehri Eskişehir köyünden Murat Duman. Diyanet Radyo çalışanları ve tüm Müslüman kardeşlerim için biz Kur'an'ın hadimleri

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde önemli mesajlar veren Erdoğan, zirvenin ittifakın geleceği açısından önemli bir fırsat olacağını söyledi. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan başkent Ankara'da güvenlikten ulaşıma, kamu düzeninden altyapıya kadar tüm hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Tarihinin en yoğun diplomatik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak başkentte olağanüstü tedbirler devreye alındı. Vatandaşlar kapalı yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin güncel bilgilere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital harita üzerinden ulaşabilecek. Gazze'de ateşkese rağmen silahlar susmadı. Katil İsrail ordusunun yeni saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede insani dram derinleşirken toplam can kaybı 73 bini aştı. Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaşanan büyük yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir yanda yakınlarına ulaşmaya çalışan aileler, diğer yanda zamanla yarışan arama kurtarma ekipleri. Her geçen saat can kaybı artarken enkaz altından gelen bir çocuğun sesi tüm ülkeye yeniden umut oldu. Son açıklamalara göre can kaybı 1719'a, yaralı sayısı 5034'e yükseldi. Küresel iklim krizi Avrupa'da can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1300'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi. Kıtanın kabusu o sıcak hava dalgası artık Türkiye sınırlarına da dayandı. Uzmanlara göre Avrupa'daki tablonun Türkiye'de aynı şekilde yaşanması beklenmiyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 33, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 37, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 31 ve Saraybosna 24 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği teşvik, kötülükten sakındırma. Said bin Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari'nin babası aracılığı

ile dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah o zaman çalışır ve kazandığından hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler. Yardıma muhtaç mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği, hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa denildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kötülükten uzak dursun, bu da onun için sadakadır buyurdu.

her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, hatta hayvanlara ve bitkilere, kısacası bütün mahlukata iyi davranmayı tavsiye eden Peygamber Efendimiz, Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan her şeyden ashabını sakındırırken, Allah Teala nezdinde iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiyeyle yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf ve nehyi anil münker ilkesini hayatlarına en güzel şekilde tatbik etmeye gayret etmişlerdir. Özellikle Resulullah'ın vefatından sonra ondan aldıkları dini bilgiyi muhafaza etmeye özen göstermişler, Kur'an ve sünnete aykırı olan her şeyi bid'at kabul ederek dışlamışlar, bunun topluma sirayet etmesine engel olmaya çalışmışlardır. Hataları izale edip doğruları hakim kılmak adına yöneticileri uyarmaktan, eleştirmekten çekinmemişlerdir. Zira Allah Resulü, haksızlık yapan bir yöneticiye doğruyu söylemenin ehemmiyetine vurgu yaparak, en üstün iyi cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir buyurmuştur. Sahabeden Hişam bin Hakim gibi bazı kimseler emri bil maruf ve nehyi anil münker görevini yerine getirmedeki hassasiyetleriyle tanınmışlardır. Öyle ki ashabın önde gelenlerinden Hazreti Ömer'e kötü bir fiilin işlendiği haber verildiğinde ben ve Hişam yaşadığı müddetçe böyle bir şey olamaz dediği nakledilmiş ve bu güzide sahabinin insanları iyi ve güzel olana teşvik etmek ve onlara nasihatte bulunmak için diyar diyar gezdiğini bildirmiştir. Toplum içerisinde iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma görevini kimlerin üstleneceği, ne zaman ve ne şekilde yapacağı çok iyi bir şekilde belirlenmek durumundadır. Müslümanları iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırmayı tavsiye eden ayetlere bakıldığında, bu hususun aslında bütün Müslümanlar için özel bir sosyal ve ahlaki görev olduğu görülür. Dolayısıyla mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, sakındırırlar ayetinde açıkça ifade edildiği üzere Müslüman olan herkesin bu görevi yerine getirmesi gerekir. Buna göre mümin bir kimse şartların uygun olması halinde kötülüğü bizzat ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Fiilen bunu yapmanın mümkün olmadığı durumlarda ise müminin kötülük yaptığını gördüğü kişiyi sözlü olarak uyarması, bu yaptığının yanlış olduğunu bildirmesi beklenir. Tıpkı Resulullah'ın vefatından sonra Emevi halifesi Mervan'a ikazda bulunan bir şahıs gibi. Bir bayram günü Mervan, minberi namaz kılacak yere taşımış, hutbeyi de bayram namazından önce okumuştu. Bunun üzerine bir zat Mervan'a, Hazreti Peygamber zamanında minberin namaz kılınan yere çıkarılmadığını, hutbenin de namazdan sonra okunduğunu hatırlatarak onu uyarmıştı. Ne fiili ne de sözlü müdahaleye gücü yetmeyen kişi ise en azından işlenen kötülüğe kalben razı olmamalı ve hoşnutsuzluğunu tavrıyla ifade etmelidir. İyiliği emreden, teşvik eden ve kötülükten men eden, sakındıran kişi, toplumda iyi olarak kabul edilen, çevresine güven veren, saygın bir insan olmalıdır. Toplum tarafından benimsenmeyen bir kişinin başkalarına etki edebilmesi mümkün değildir. Başkalarına iyilikleri terkin edip kötülüklerden uzaklaşmasını öğütleyen kişi, öncelikle öz eleştiri yapmalı, kendisinde bu söyledikleri

kendilerine muhalif bir özellik olup olmadığını gözden geçirmeli, başkalarından önce kendini düzeltmelidir. Nitekim nübüvvet öncesi dönemde üstün ahlakıyla tanınan ve herkes tarafından el-emin diye anılan Allah Resulü'nün bu hali, İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca insanlara Allah Teala'nın emir ve nehilerini açıklayan Resulullah'ın öğrettiği her şeyi öncelikle kendi hayatında uygulayarak bunları içselleştirmesi, adeta Kur'an'ın canlı bir temsili olması, kendisine olan inancın ve samimiyetin artmasını sağlamıştır. Canlarından çok sevdikleri bu insana sonsuz güven duyan müminler, onun söz, fiil ve takrirlerini adım adım takip etmişler, sünnetine sarılarak onu en güzel şekilde korumaya gayret etmişlerdir. Allah Resulü inananlara da aynı tavır içinde olmalarını salık vermiş, kişinin kendisini olduğu kadar çevresindekileri de kötülük yapmaktan alıkoymasını sadaka olarak nitelendirmiştir.

Yüce Rabbimiz iyiliği tavsiye edecek, kötülüğü önlemeye çalışacak kimsenin önce söylediklerini kendi hayatında yaşamasını istemiş, kendi hayatında uygulamadığı ve ileride de yapmayacağı şeyleri başkasının yapmasını talep edenleri Kur'an'ın farklı ayetlerinde kınamıştır. Ey bilginler! Sizler kitabı, Tevrat'ı okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği söyleyip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. İyiliği tavsiye edip kötülükten uzaklaştırmaya çalışmada üslup çok önemlidir. Bu görevi yerine getiren kişiler müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olmalı, nefret ettirici ve zorlaştırıcı olmamalı, insanları hikmetle ve güzel öğütle iyiliğe çağırmalı ve onlara yumuşak, hoşgörülü ve merhametli davranmalıdır. Nitekim cahil bir bedevinin mescidin içinde idrarını yapması üzerine ashab hiddetlenerek ona doğru yürümüş, ancak şefkat peygamberi onlara, "Onu bırakın, işini görsün. Sonra idrarının üzerine bir kova su döküp onu temizleyin. Çünkü siz zorluk çıkarmak için değil, kolaylık göstermek için gönderildiniz." buyurmuştur.

Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a hitaben, "Sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi" diyen Allah Teala, insanları iyiliğe davet etmede yumuşak huyluluğun önemini ifade etmiştir. Hazreti Peygamber de İslam dinini yaymak üzere gönderdiği elçilere daima kolaylaştırıcı ve müjdeleyici olmalarını tavsiye etmiştir. Zira dilimizde ifade edildiği üzere tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Aynı şekilde iyiliği emredip kötülükten sakındıracak kişi bıktırıcı olmamaya da dikkat etmeli, muhatabının uygun zamanını kollamalıdır. Nitekim Güzide sahabi Abdullah bin Mesud, her perşembe günü halka öğüt veriyor, iyiliği tavsiye ediyor, kötülükten sakındırıyor, halka vaaz ve nasihatte bulunuyordu. Kendisini dinleyen birinin bu nasihatleri her gün dinlemek istediğini söylemesi üzerine o şöyle cevap vermişti: "Size bıkkınlık vermek istemeyişim beni bundan alıkoyuyor. Resulullah bize bıkkınlık vereceği endişesiyle öğüt verme konusunda nasıl bizim durumumuzu kolluyor idiyse, ben de sizin uygun zamanınızı gözetiyorum."

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Allah kime yardım eder ve kısmet verirse o kişi dilediğine ulaşabilir. Tanınmış biri olabilir. Yaşlı bir bilgenin dediği gibi.

İnsan Allah'ın yardımıyla büyür ve dileğine kavuşur. Yaz yerle mavi gök bir olsa bile Allah'ın verdiğine kimse mani olamaz. Her işte Allah'ın yardımı şarttır.

Bir hatırlatma bu zamanı. İki, yüreği vahiy. Eziyette duası sabır. Zaferinde secde ve gözyaşı olan. Yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan. Ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: arkası yarın.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 56. bölüm. Rüzgarına kapılmak.

0: Baba, Salah'ı dinlerken dalıp gittin.
1: Bir gün bizim de salamızın verileceği günü düşünüyordum da oğlum. İnşallah o gün bizim için bayram olur.
0: İnşallah baba. Rüzgar da esmeye başladı. Yağmur başlamadan nalbura gidelim mi artık?
1: Hadi gidelim.

0: baba, seni hala düşünceli görüyorum. Salağının etkisinden çıkamadın galiba.
1: Yok be oğlum. Sen yağmur başlamadan nalbura gidelim mi deyince benim aklıma birkaç ay önce yurdumuzda meydana gelen afetler geldi de.
0: Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden bahsediyorsun değil mi?
1: Ya farkında mısın? Sadece ülkemizde değil, dünyanın genelinde afetlerin sayısı ve şiddeti çoğaldı.
0: Hiç farkında olmaz mıyım? Bir yandan doğal afetler, yangınlar, seller, diğer yandan salgın hastalıklar, virüsler. Sanki bütün bunlar bizi kuvvetli bir rüzgar gibi sağa sola savurmakta.
1: İmtihanda olduğunu bilen ve tedbirini alan kimseler için bu rüzgarlar da geçer be evladım. Esas olan nefsin heva rüzgarından korunmak gerekir. Çünkü bu rüzgar insanı cehenneme götürür. Doğrusu orası varılacak ne kötü bir yerdir.
0: Bugünkü takvim yaprağında bir şiir okumuştum. Hatta o takvim yaprağını koparıp bir cebime koymuştum ama hangi cebime? Sonunda buldum. Bak ne diyor. Mala mülke güvenme, var mı deme benim gibi. Bir muhalif yel eser, savurur harman gibi.
1: Maşallah. Yazan ne güzel yazmış. Okuyan da çok güzel okudu. Ağzına sağlık. İşte nal burada geldik. Ben seni burada bekliyorum.
0: Ben de hemen malzemeleri alıp geliyorum.
2: Selamünaleyküm Mahir amca.
1: Ve aleyküm selam Osman evladım. Nereden gelirsin, nereye gidersin böyle?
2: Evden gelirim. Nal buradan bir şeyler alacağım da.
1: Tahsin de oraya girmişti, birazdan çıkar.
0: Oo, Osman kardeşim de buradaymış.
2: Buradayım ya. Hayırdır Tahsin? Seninle komşu olalı daha az görüşür olduk.
0: Sorma kardeşim. Dünya telaşı tıpkı bir rüzgar gibi bizi önüne katıp sürüklüyor işte.
2: Doğru söylersin. Ben de kendimi o rüzgara biraz kaptırdım galiba. Neyse, bundan sonra daha sık görüşelim, olur mu?
0: Olur. Bu hafta sonu bir araya gelebiliriz mesela.
2: Gelelim ya. Gelelim de bizim bahçede mangal yakalım. Hem balıklar da çıkmaya başladı. Izgara yaparız.
1: Öyleyse balıklar benden.
0: Mangal kömürünü de ben alırım o zaman.
2: Bana da sadece pişirmesi kaldı desenize.
1: Neyse, biz gidelim artık.
0: Görüşürüz kardeşim.
2: Eyvallah.

0: Yağmur da başladı. Mahir ile Tahsin nerede kaldı?
1: Birazdan gelirler anne.
2: Bakın ben ne yaptım.
3: Aa, rüzgar gülü değil mi o?
2: Bu sıradan bir rüzgar gülü değil abla. Bununla elektrik üretmeyi planlıyorum ama henüz hazır değil. Üzerinde biraz daha çalışmalıyım.
0: Şimdi sen elektrik ürettiğinde artık biz elektrik faturası ödemeyecek miyiz yavrum?
2: O kadar da değil babaanne. Bundan üreteceğimiz elektrikle ancak cep telefonlarını şarj edebiliriz.
3: Benim işime gelir. Zaten telefonumun şarjı da bitmek üzereydi. Ne zaman hazır olur bu?
2: Bu yemek değil ki hemen hazır olsun abla.
1: Oo, beyefendiye de bakın hele.
3: Demek sen yemek hazırlamayı kolay bir şey sanıyorsun.
1: O halde bugünkü öğle yemeğini birlikte hazırlıyoruz.
2: Ama ablam var. O sana yardım ederdi anne.
1: Oğlum, farz et ki ablanın çok işi var. Şimdi sen annene yardım etmeyecek misin? Hem de bu kadar kolay bir iş için.
3: Evet, çok işim var kardeşim.
2: Üf ya, üf.
3: Babaanne, sen de duydun değil mi? Mutlu yemek hazırlamayı kolay bir şey sanıyor.
0: Kolay mıymış, zor muymuş, birazdan öğrenir.
3: Bizimkiler geldi galiba.
4: Selamın aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Mahir, ıslanmışsın sen.
4: Ben neyse de Tahsin çok ıslandı.
5: Ay, şu üstümü başımı bir değiştireyim. Aksın.

0: Elhamdülillah.
1: Ya elhamdülillah.
2: Oh, ne yağmurdu ama.
3: Siz de yağmur dinene kadar saçak altında falan bekleseydiniz ya.
2: Yağmura mahallenin girişinde tutulduk. Mübarek aniden bastırınca eve kadar koşarak gelmek zorunda kaldık işte.
4: Dede, gözlerim yanıyor. Çok acıymış ya.
2: Ne oldu evlat sana? Bu halin nedir böyle?
1: Ne? Çok mu acıymış? Zamanla buna da alışırsın.
4: Hayır, ben buna alışmak istemiyorum. Bu iş ne zormuş ya.
2: Hangi iş zormuş?
5: Mutlu, nerede kaldın sen? Daha patatesleri soymamışsın.
4: Of, geliyorum anne. Üf ya. Soğanı bitirdim diye sevinirken şimdi sırada patates var.
2: Biri burada ne olduğunu anlatmayacak mı?
3: Mutlu, mucitliğin rüzgarına kapılıp biz ev hanımlarının yemek yapma işine biraz hafife aldı. Annesi de onu alıp mutfağa götürdü.
2: Durum şimdi anlaşıldı. Hanım, iyi ki şu kabanı almışım. Hem soğuktan koruyor hem de bir tane yağmur damlasını bile sızdırmıyor. Bundan bir tane de tahsine alalım.
3: Tamam, alırız inşallah. Ama önce dışarıdan geldiğin şu kıyafetleri bir değiştirsen diyorum hani.
5: Mutlu, patatesler hiç böyle soyulur mu? Bunlar kabuksa patatesler nerede? He? Nerede?
4: İmdat! Şu mutfaktan kurtarın beni!
1: Bugünkü öğle yemeğinin hazırlanması akşamı bulur.
2: Hanım, kenarda bir şeyler var mıydı?
3: Olmaz olur mu hiç? Kraker var, çikolatalı gofret var, şeker var, lokum var, kuru yemiş var.
2: Maşallah, sen kenara atmamışsın ki. Evin içinde bakkal dükkanı açmışsın.
6: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

ibadetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde önemli mesajlar veren Erdoğan, zirvenin ittifakın geleceği açısından önemli bir fırsat olacağını söyledi. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan başkent Ankara'da güvenlikten ulaşıma, kamu düzeninden altyapıya kadar tüm hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Tarihinin en yoğun diplomatik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak başkentte olağanüstü tedbirler devreye alındı. Vatandaşlar kapalı yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin güncel bilgilere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital harita üzerinden ulaşabilecek. Gazze'de ateşkese rağmen silahlar susmadı. Katil İsrail ordusunun yeni saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede insani dram derinleşirken toplam can kaybı 73 bini aştı. Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaşanan büyük yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir yanda yakınlarına ulaşmaya çalışan aileler, diğer yanda zamanla yarışan arama kurtarma ekipleri. Her geçen saat can kaybı artarken enkaz altından gelen bir çocuğun sesi tüm ülkeye yeniden umut oldu. Son açıklamalara göre can kaybı 1719'a, yaralı sayısı 5034'e yükseldi. Küresel iklim krizi Avrupa'da can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1300'e aşkın kişi yaşamını yitirdi. Kıtanın kabusu o sıcak hava dalgası artık Türkiye sınırlarına da dayandı. Uzmanlara göre Avrupa'daki tablonun Türkiye'de aynı şekilde yaşanması beklenmiyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 33, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 37, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 31 ve Saraybosna 24 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesini hatırlamaya, açıklamaya çalışacağım. Yüce kitabımızda aklını kullanan insanların ifadesi, duası olarak da anlaşılabilecek şekilde bize bildirilen birkaç dua ayetinden biridir bu. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuhsina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'at. Ayeti kerimede Cenab-ı Allah'a iki talepte bulunuluyor. Birincisi şu: Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Peygamberler vasıtasıyla bize vaat edilenler cennettir. Cenab-ı Allah'ın rızasıdır. Cennette sayılamayacak, Kur'an-ı Kerim'de bir cüz'ü ve parçası ifade edilen farklı farklı nimetlerdir. İnsanın hayatı, yaşamı kuşkusuz bu dünya ile sınırlı değil. İnsan için asıl yurt, asıl diyar, asıl yaşam alanı ahirettir. Dolayısıyla orada nimetlere erişebilmek, lütfa nail olabilmek, oranın nimetleriyle buluşabilmek insan için önemlidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah bize dua ederken sadece dünyaya dair talepte bulunmamayı, ahiret güzellikleriyle de buluşmayı dile getirerek istemeyi bize öğütlüyor ve bildiriyor. İşte ayetin ilk kısmında peygamberler aracılığıyla vaat edilen nimetler arzu edilip talep ediliyor. Onlarla buluşmayı bize nasip eyle, o nimetleri ver bize. Ve ikincisi, وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme. Kıymetli kardeşlerim, dünyada rezil ve rüsva olmamak çok sakınıp korunduğumuz bir davranış biçimi. Ama asıl olan mahcubiyetin büyüklüğü ahirette hesap anında yaşanacağını Rabbimiz bize farklı ayetlerle bildiriyor. O gün eşlerin birbirinden, kardeşlerin birbirinden, anne babanın evlatlarından, evlatların anne ve babalarından kaçacağına dair ayetlerde bize bildirilen hakikatler var. Hiç kimsenin bilgisi olmadan yapmış olduğumuz eylemlerimizin ortaya dökülüp saçılabileceği bir gün, kıyamet günü, hesap günü. Mahcubiyetlerin en büyüğünün, en fazlasının yaşanabileceği gün, hesap günü, kıyamet günü. İşte o gün rezil ve rüsva olmamak, o gün mahcup olmamak, o gün kimseden kaçmamak, kimseden kaçacak duruma gelmemek, kuşkusuz müminin isteyeceği, istemesi gereken en önemli taleptir. İşte Cenab-ı Allah aklını kullanan insanların yapacağı bir dua ifadesi olarak bizim dikkatimize sunuyor bunu. وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme Rabbim. Yani setret, ört ayıplarımızı, kusurlarımızı gizle ve yaptıklarımız bizimle senin alanda kalsın ve kimseye ifşa olmasın arzusu müminin, aklını kullanan insanın yaptığı bir dua. Niye bu duayı yapıyoruz? Ayet-i Kerime'nin sonunda şu ifadeyle bizim dikkatimize sunuluyor bir anlamda: sen asla sözünden caymazsın. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah vaadinden dönmeyen yüce bir varlıktır. Ali İmran suresinin hemen başında, Ali İmran suresinin 9. ayeti kerimesinde de biz Rabbimizin vaadinden dönmeyeceğini ifade eder, beyan eder ve deriz ki Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Kıyametin varlığı, ahiretin hakiki ve gerçek olduğu inancına sahip olan insanlarız biz. Din gününe inanan ve o günün malikinin Rabbimiz olduğunu günde 40 defa namazlarımızda Fatiha suresiyle dile getiren insanlarız biz. Kıymetli kardeşlerim, ölüm haktır. Hesap haktır. Mizan haktır. Ahiret haktır. Cennet ve cehennem haktır. Bütün bu hak olan hakikatleri inancının bir parçası haline getirip yaşayan insanlarız. Dolayısıyla kaçınılmaz olan o kıyamet günü, hesap günü, din günü geldiğinde orada bizi rüsva olmaktan, rezil olmaktan koruyacak olan Rabbimizdir. O gün kimseden kaçmamak için. Kuşkusuz bugünden bize düşeni yapmalı, hayatımızı hiç kimseye yanlış yapmadan, gizli ve saklı hiçbir eylemin asla kalmayacağı hakikatini unutmadan, her şeyin bir gün ortaya dökülebileceği gerçeğini unutmadan yaşamalıyız. Kimsenin arkasından konuşmamalı. Kimseye zarar verecek eylemler, tavır ve davranışlar içerisinde olmamalı. Kimseyi aldatmamalı, kandırmamalı, yanıltmamalıyız. Ve bugün ortaya çıktığında mahcup olacağımızı düşüneceğimiz eylemlerin bir gün ortaya çıkabileceği hakikatini zihnimizden hiçbir zaman çıkartmamalıyız. Ama havf ve raca içerisinde, korku ve ümit içerisinde yaşamaktır mümine yakışan ya, işte mümin olarak hata, yanlış ve kusurlarımız vardır, olabilecektir elbette. İlla birilerine karşı, birilerinin hak ve hukukuna karşı yapmış olduğumuz yanlışlar da değil. İbadetlerimizde eksiklerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirirken yaptıklarımız, yapamadıklarımız da olabilir. İşte bunlardan dolayı mahcup olmamak için de Rabbimize sığınmalı ve onun rahmetini, mağfiretini talep etmeliyiz. Rabbim peygamberlere vaat edilen nimetlerle buluşabilmeyi ve kıyamet günü hesap anında rezil, rüsva olmadan hesabımızı tamamlayabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. Hicri takvime göre 15 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 17 Haziran 1442. Tarihte bugün. İslam bilim tarihi araştırmacısı Profesör Doktor Fuat Sezgin'in vefatı. 2018. Çocuk esirgeme kurumu açıldı. 1921. Tokyo Camii ibadete açıldı. 2000.

Arka sayfa. Günün konusu. İslam'da emanet şuuru ve yetimler. Kendi çocuklarımızla ilgili sorumluluklarımızın yanında yetimlere karşı da sorumluluklarımız vardır. Fıkıh kaynaklarında lakit ve yetim başlıklarıyla anlatılan çocuk haklarına dair hükümler, İslam dininin bu konudaki hassasiyetinin ilmi olarak da işlendiğini gösterir. Tarihimiz boyunca çeşitli vakıflar üzerinden bu hassasiyet yerine getirilmeye çalışılmıştır. Ben kurutulmuş et yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum diyen Allah Resulü'nün ümmeti olan bizler, nebevi tevazu duygusunu biraz olsun özümsemişsek eğer,

0: eder, yetimlere ve muhtaçlara yönelik hayır yarışında yerimizi almak durumundayız. Peygamber Efendimiz, fakirlik ve hayat mücadelesi karşısında bitap düşen kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya ev işlerinde yardım edecek bir yardımcı ayarlaması konusunda bir devlet başkanı olarak kendisinden ricada bulunulduğunda, Bedir Savaşı'nın yetimlerinin bunda daha öncelikli olduğunu söylemiştir. Biz de peygamber ahlakına uygun olarak yetime yardım elini uzatmakla sorumluyuz. Bir ayet. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Nisa suresi 2. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Sevgili dinleyenler, merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Peygamberlere İman adlı eserimizle sizlerle birlikteyiz. Bugün mucize ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Sözlükte aciz ve çaresiz bırakan anlamına gelen mucize, terim olarak şöyle tanımlanır. Peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin gösterdiği ve diğer insanların benzerini meydana getirmekten aciz kaldığı tabiatüstü olay. Sevgili dostlar, mucizeler belli bir zaman ve mekan içinde gerçekleşmiş olsalar da yapılamaz oluşları açısından süreklidir. Mesela şimdiye kadar uzun asırlar geçmiş olmasına rağmen Hazreti Musa örneğinde görüldüğü gibi sıradan bir değnekle olağanüstü işler yapılamamış, semadan kudret helvası ve bıldırcın şeklinde hazır yiyecek yağmamış, Hazreti İsa'da olduğu üzere ölüler diriltilememiş, Kur'an-ı Kerim'in ne tamamının ne de bir suresinin benzeri yapılamamıştır. Ateistler, materyalistler, deistler, pozitivistler mucizenin varlığını kabul etmemiş, bunun için özellikle tabiatta sebep-sonuç arasında zorunlu bir ilişkinin bulunduğunu gerekçe göstermişlerdir. Onlara göre mucize aklen mümkün olmadığı gibi fiilen de vuku bulmuş değildir. Ama hemen belirtmek gerekir ki batıda ortaya çıkıp inkarcı taraftarlar bulan felsefi teoriler yine orada genel kabul görmüş değildir. Üstelik yine batıda söz konusu felsefi akımlara karşı çıkan ve tabiat kanunlarında zorunluluk bulunmadığını savunan birçok düşünür de bulunmaktadır. Mucizelerin aklen mümkün ve tarihte gerçekleşmiş olduğu hususu İslam alimlerinin ittifakıyla kabul edilmiş ve bu kabul öncelikle tabiat kanunlarının zorunlu olmadığı temeline dayandırılmıştır. Bu alimlere göre evrende hiçbir kanun aşılamayacak şekilde sabit ve daimi olmadığı gibi tabiat nesnelerinde kendilerinden hiçbir zaman ayrılmayan özellikler de yoktur. Bir olayda ortaya çıkan özellikler belli bir tabiat gücünün doğa sonucu değil, Allah'ın o andaki irade ve yaratmasıyla meydana gelir. Sebep-sonuç arasındaki ilişki nesnelerin kendisinden değil, Allah'ın takdiriyledir. Söz konusu ilişki bize varmış gibi gelen devamlı bir adetten ibarettir. Ayrıca Allah Teala her şeyi belli bir hikmet ve sebeplere bağlı olarak yaratmıştır. O bu sebeplere bağlı olarak tasarrufta bulunmaktadır. Sebep-sonuç arasında akli bir ilişkinin bulunduğu inkar edilemezse de bu ilişki zorunlu değildir. Dolayısıyla Allah'ın elçi olarak gönderdiği kişilerin elinde bilinen tabiat kurallarına aykırı ilginç hadiseler yaratması imkansız görünemez. Tabiat kanunlarını ve onların çerçevesinde meydana gelen olayları da mucizeleri de yaratan bizzat kudreti sonsuz, hikmeti gizemli Allah Teala'dır. Değerli Diyanet Radyo dostları, alimlerimiz bir olayın mucize olarak kabul edilebilmesi için bazı özellikler taşımasının gerektiğini belirtmişlerdir. Şimdi sizlerle bu 5 özelliği paylaşacağız. Gönderdiği elçisini tasdik eden Cenab-ı Hakk'ın fiili veya bu konumdaki bir işidir. Peygamberin mucizesi denilmesi mecazi anlamdadır. Mucizenin alışılmış tabiat düzenine aykırı bir hadise olması gerekir. Onun olağanüstü olma şartı insanların kudretine nispetlidir. Allah'ın fiili olması açısından mucize olağanüstü bir şey değil, diğer fiilleri gibidir. Sevgili dostlar, mucize peygamberin inkarcılara karşı bunun aynısını veya benzerini yapın şeklinde bir meydan okuması ile birlikte olmalıdır. Yine mucize peygamberlik iddiası ile birlikte gerçekleşmeli, nübüvvetten çok önce veya bu iddiadan çok sonra vuku bulmamalıdır. Sevgili dostlar, son özelliği de paylaşacağız ve sonrasında programımızın sonuna geleceğiz. Mucize, peygamberin iddiasını desteklemeli, yalancı ve çıkarcı bir oluşum arz etmemeli. Sevgili dostlar, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda mucize çeşitlerinden bahsedeceğiz. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'in.

Şunu bil ki ağızdan ansızın çıkan söz yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez. Suyu baştan kesmek gerek. Selin başlangıçta başı bağlanmaz, önü alınmazsa bütün dünyayı yutar. Buna şaşılmaz. Bir söz vardır, dünyayı yıkar, harap eder. Bir söz de vardır, ölü gibi cansız duran tilkiyi aslan eder.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

eyle mahfi edecek ihsanı, Hazreti Hak bile ancak onu. Eğer fakir fukaraya ihsanda bulunursan, bunu gizli gizli yap ve senin ona yardım ettiğini yalnızca Allah Teala bilsin.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Rabbim gönlümüze incelik, evimize huzur, ilişkilerimize merhamet katsın. Herkese hayırlı günler dilerim. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızla karşınızdayız. Geçtiğimiz programda yaz tatilinin çocuklar için sorumluluk kazanma fırsatı sunduğundan bahsetmiştik. Bugün ise yaz tatilinin bir başka değerli yönünü ele alacağız. Kendini keşfetmek. Bir çocuğun ilk kez gerçekten neyi sevdiğini fark ettiğini düşünelim. Belki bir müzik aletine dokunurken, belki bir resim yaparken, belki bir kitap okurken, resimlerine bakarken ya da hiç denemediği bir etkinliğin içinde kendini bulurken. İşte bazı keşifler vardır ki insanın hayatına yön verir. Ve çoğu zaman bu keşifler yoğun okul temposunun dışında gerçekleşir. Çünkü her çocuk farklıdır. Farklı ilgi alanlarına, farklı yeteneklere, farklı hızlara, farklı hayallere sahiptir. Ancak günlük koşuşturma içinde çocukların kendilerini tanımaya yeterince zaman bulmaları her zaman kolay olmayabiliyor. Okul dönemi boyunca dersler, sınavlar ve çeşitli sorumluluklar ön planda olur. Yaz tatili ise biraz durup düşünmek için önemli bir fırsat sunar. Ben neyi seviyorum? Neyi yapmaktan hoşlanıyorum? Neler yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum? Hangi alanlarda kendimi geliştirmek istiyorum? Bu soruların cevapları bazen bir ömür boyu sürecek yolculukların başlangıcı olabiliyor. Elbette kendini keşfetmek yalnızca büyük kararlar almak anlamına gelmiyor. Bazen yeni bir hobi denemek, bazen bir oyun kurmak, bazen farklı bir kitap türü okumak, bazen doğada daha fazla vakit geçirmek, bazen de sessizce düşünmek bile bu sürecin bir parçası olabiliyor. Önemli olan çocuğun kendi ilgi ve meraklarını fark edebilmesi. Çünkü merak öğrenmenin en güçlü kaynaklarından biridir. Bir çocuk astronomiye ilgi duyabilir. Bir başkası hayvanlarla ilgilenebilir. Bir başkası gizemi, keşfi. Bir diğeri yazmayı, üretmeyi ya da tasarlamayı sevebilir. Bu ilgi alanları erken yaşlarda fark edildiğinde gelişme fırsatı da bulur. İşte burada ailelere önemli görevler düşer. Çocuklarımızı sürekli yönlendirmek yerine onları gözlemlemek gerekir. Ne yaparken mutlu oluyorlar? Hangi konularda daha fazla soru soruyorlar? Hangi etkinliklere istekle katılıyorlar? Bu küçük işaretler onların güçlü yönlerini anlamamıza yardımcı olur. Yaz tatili aynı zamanda yeni deneyimler için de uygun bir dönemdir. Bir müzeyi ziyaret etmek, bir doğa yürüyüşüne katılmak, bir sanat etkinliğini görmek, yeni bir beceri öğrenmek, hayallerini gerçekleştirme çabasında olmak. Bütün bunlar çocukların dünyasını genişletir. Çünkü insan ancak farklı deneyimlerle karşılaştığında kendisini daha iyi tanımaya başlar. Bir başka önemli konu da başarısızlıkla tanışabilmektir. Her denenen şey hemen başarılı sonuçlar vermeyebilir elbette. Ancak bu da keşif sürecinin doğal bir parçasıdır. Bazen insan neyi sevdiğini öğrenmeden önce neyi sevmediğini fark eder. Bu nedenle çocukların denemelerine, hata yapmalarına ve yeniden başlamalarına fırsat vermek gerekir. Kendini keşfetmek özgüveni de destekler. Çünkü insan güçlü yönlerini fark ettikçe kendisine olan inancı artar. Yapabildiklerini gördükçe yeni hedefler belirler. Yeni hedefler belirledikçe gelişmeye devam eder. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu yaz çocuklarımızın her anını planlamak yerine onlara biraz daha keşif alanları sunabiliriz. Yeni şeyler denemelerine fırsat verebiliriz. Merak ettikleri konuların peşinden gitmelerini destekleyebiliriz. Sorular sormalarına, araştırmalarına ve deneyim kazanmalarına imkan tanıyabiliriz. Çünkü bazen bir yaz tatilinde yapılan küçük bir keşif gelecekte büyük bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Unutmayalım, her çocuk içinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel taşır. Ve bazen bu potansiyelin ortaya çıkması için gereken şey sadece biraz zaman, biraz özgürlük ve biraz da cesarettir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu programımızla birlikte bir yayın sezonumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu yolculuk boyunca bizlerle olduğunuz için sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Her programımızda çocuklarımızın gelişimine, aile yaşamına ve eğitime dair önemli konuları birlikte ele aldık, düşündük, paylaştık ve öğrenmeye çalıştık. Bizi dinleyen, radyoları başında bizlere eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Umuyoruz ki paylaştığımız her konu hayatınıza küçük de olsa bir katkı sağlamıştır. Çocuklarımızın merakla büyüdüğü, ailelerimizin sevgiyle güçlendiği, sağlıklı ve huzurlu günler geçirmenizi temenni ederiz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
0: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ölümü bilen insan, dünya mutluluğuna gönül bağlamaz. Öleni gören de uzun müddet avunmaz. Yola çıkan insan, yol üzerine ev yapmaz. Göç eden insan da eşyasını evde bırakmaz. Sen bir konuksun, bu dünyada bir konuk evi. Konuk evinde çok şey aranmaz.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?

0: Reklam.
1: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar Teslim Mutluluklar Emlak Katılım Şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar Teslim
0: Mutluluk. Reklam.
2: Hayırlı akşamlar. Az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi toplantının gündeminde yer alıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamada kabinede masaya yatırılan konular arasında. Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan başkent Ankara'da güvenlikten ulaşıma, kamu düzeninden altyapıya kadar tüm hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Tarihinin en yoğun diplomatik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak başkentte olağanüstü tedbirler devreye alındı. Vatandaşlar kapalı yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin güncel bilgilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital harita üzerinden ulaşabilecek. Gazze'de ateşkese rağmen silahlar susmadı. Katil İsrail ordusunun yeni saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede insani dram derinleşirken toplam can kaybı 73 bini aştı. Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaşanan büyük yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir yanda yakınlarına ulaşmaya çalışan aileler, diğer yanda zamanla yarışan arama kurtarma ekipleri. Her geçen saat can kaybı artarken enkaz altından gelen bir çocuğun sesi tüm ülkeye yeniden umut oldu. Son açıklamalara göre can kaybı 1719'a, yaralı sayısı 5034'e yükseldi. Küresel iklim krizi Avrupa'da can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1300'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi. Kıtanın kabusu o sıcak hava dalgası artık Türkiye sınırlarına da dayandı. Uzmanlara göre Avrupa'daki tablonun Türkiye'de aynı şekilde yaşanması beklenmiyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Azerbaycan'da düzenlenen 1. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin din işlerinden sorumlu kurum başkanları toplantısına katıldı. Medeniyetler değer üretebildikleri ölçüde yükselebilirler. Attığımız adım yalnızca kurumsal bir işbirliği girişimi değil, toplumsal ve küresel bir değer oluşturma gayretidir ifadesini kullandı. Dini kurumlarla iş üzere devlet komitesi başkanı Ramin Mamadov'la da görüşen Başkan Arpaguş, iki devlet bir millet, kardeşliğimizin ve imanımızın gereği olarak bir ve beraber olursak, sadece topraklarımızı işgalden değil, kültürümüzü, inancımızı, her türlü maneviyatımızı da olabilecek işgallerden kurtarmak için bir ve beraber olarak çalışmamız gerektiğine inanıyoruz dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 33, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 37, Trabzon ve Erzurum 27, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 31 ve Saraybosna 24 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. Bugün 30 Haziran Salı, Haziran ayının son gününde bu güzel akşamı Diyanet Radyo mikrofonlarında sizlerle birlikte karşılıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 1,5 saat boyunca birbirinden güzel eserler gündelik hayatımıza umut ve huzur katacak paylaşımlarla sizlerden gelecek mesajlar bizlere eşlik edecek. Sesimizin ulaştığı her yerde bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sıcak bir günü geride bırakıyoruz. Bugün hava gerçekten bir hayli sıcaktı, değil mi? Üstelik meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde sıcaklıkların biraz daha artacağını söylüyor. Hatta İstanbul 40 dereceyi bulacak diyorlar. Nasıl bir hava bekliyor bizi birazdan bakarız. Ama asıl merak ettiğim şu, sizin içinizdeki hava nasıl? Yani ruh haliniz nasıl? Çünkü bazen dışarıda hava nasıl olursa olsun önemli olan o kalbimize taşıdığımız umut ve huzurdur. Günümüzün güzelliğini de belirler. Çünkü bu nedenle ne olursa olsun, sebep ne olursa olsun iyi olmaya ve iyiliği çoğaltmaya gayret edelim. Bu anlamda tabii ki duamız şu oluyor her zaman: Rabbim gönlünüze ferahlık, akşamınıza da huzur nasip etsin diyoruz. Konya'dan Ali Bülbül Bey bize mesaj göndermiş. Sizlerin mesajlarına da yer verdiğimiz şu dakika itibariyle ve Mehmet Emin Aydan, gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah ilahisini tüm Diyanet dinleyicilerine hediye ediyorum demiş. Hayırlı günler dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de notlarımızın arasına alalım. Diyanet Radyo'da birbirinden güzel eserler akşamınıza eşlik edecek. Onlardan birini daha dinleyelim ve birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etsin.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Şu an yolda olan direksiyon başında bizlere eşlik eden bütün dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Günün yorgunluğunu geride bırakıp sevdiklerine kavuşmak için yola çıkan herkese Rabbim kazasız belasız yolculuklar nasip etsin diyoruz. Tabii şu kuralı da her zaman olduğu gibi gene hatırlatalım. Trafikte acele etmeyin. Sabırla ve dikkatle ilerleyin. Emniyet kemerleri mutlaka bağlı olmalı zaten. Unutmayın, yolun sonunda sevdiklerinize kavuşacaksınız ve yuvanıza gideceksiniz. Dolayısıyla lütfen trafik kurallarını ihmal etmeyelim. Yolda çok dikkatli bir şekilde seyredelim. Biliyoruz biraz yoğun bir trafik var şu saat itibariyle, şu dakika itibariyle. Ama ne olursa olsun varacağınız yer hayırlı bir yer. Böyle düşünmek lazım ve o hayırlı yere gitmek üzereyken de dikkatimizi her zaman toplamak gerekir diye düşünüyoruz. O yüzden hayırlı yolculuklar. Bu akşam yol arkadaşınız Diyanet Radyo. Radyoya yer açıksa aracınızda herhangi bir sorun yok bence. Çünkü en azından dikkatinizi yola vereceksiniz. Kulağınızda bizde olacak. Şimdi güzel bir eser, ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 18.23'ü gösteriyor. Diyanet Radyo'dasınız ve akşamın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Sizden gelen mesajlarla birlikte güzel temennileriniz ve dualarınızla birlikte akşamı idrak ediyoruz. Ve bir dinleyicimiz İstanbul'dan Ahmet Bey. Hayırlı akşamlar dilekleriyle Yakma Ya Rabbi adlı eseri istemiş Hasan Birkan ve gönül dostlarına armağan ediyorum demiş. Notlarımızın arasına alalım ve mümkünse akışımız sizlere hediye edelim. Bir başka mesajımız Bitlis'ten gelmiş. Bitlis'te hava mis, serin demiş dinleyicimiz. İçimde mis çünkü öğretmenim. Sessizliğin sesini dinliyorum evde demiş. Bu güzel bir şey tabii ama sevgili öğretmenimize tavsiyemiz şu olsun. Okulun gerçek sesi koridorlarda yankılanan çocukların sesleridir aslında. Teneffüs telaşıdır, merakla sorulan sorulardır. O yüzden o gürültü hep olsun yani o ses hep olsun kulaklarımızda eğer öğretmensek. Çünkü unutmayalım ki her ne kadar son dönem böyle okullarda öğrenciler arasında istenmeyen bir takım hadiseler yaşanıyor olsa bile bir çocuğun, sadece tek bir çocuğun bile bir öğretmenin gözlerine bakarken ondan umutla bir bilgiyi bekliyor olması bile çok kıymetli. Yani eğer onu bile yerine getirebiliyorsanız, tek bir öğrencinin hayalini yerine getirebiliyorsanız o mesleğin hakkını zaten çok iyi bir şekilde vermiş oluyorsunuz. O yüzden bırakın çocuklar konuşsunlar, bağırsınlar, çağırsınlar, kahkaha atsınlar. Okul onların sesleriyle yankılansın. Siz çünkü öğretmensiniz. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek ve çocuklarımız öğretmenlerimize emanet, öyle değil mi? O yüzden bütün öğretmenlerimize tabii güzel bir dinlenme fırsatı, yaz tatili onlar için. Çok da uzun dinlenmiyorlar, haklarını yemeyelim. Çünkü hali hazırda okulda olan öğretmenlerimiz var. Hali hazırda öğrencilerin dersleriyle, okulun işleriyle uğraşan öğretmenlerimiz var. Ve yazın da kısa bir süre dinlenecekler, kendilerini yenileyecekler ve yeni döneme, yeni eğitim dönemine çok daha sıkı bir şekilde başlayacaklar. Onlara güveniyoruz, inanıyoruz ve tabii ki çocuklarımızı onlara emanet ettiğimiz için beklentimiz de onlardan yüksek. Rabbim kolaylıklar versin sizlere, işlerinizi kolaylaştırsın diyoruz ve bu güzel eseri de şimdi bizi dinleyen bütün öğretmenlerimize armağan etmiş olalım.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da akşamın bereketini, huzurunu birlikte paylaşıyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere, ülkemizin dört bir yanına ve dünyanın neresinde olursa olsun bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Siz de bu güzel akşama mesajlarınızla ortak olabilirsiniz. Paylaşmak istediğiniz bir dua, gönlünüze dokunan bir söz ya da içten bir selam. Belki de sizin birkaç cümleniz hiç tanımadığınız bir insanın yüreğine umut olacak, belki de yüzünde bir tebessüm bırakacak. Çünkü bazen samimiyetle söylenen güzel bir söz, uzun uzun yapılan nasihatlerden çok daha derin bir iz bırakabilir. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Bu güzel akşamı birlikte güzelleştirelim diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evlerinde bizlere eşlik eden kıymetli dinleyicilerimize gönülden selamlarımızı iletelim. Umarız sizlerin de gününüz güzel geçmiştir. Eğer gün içinde sizi üzen, yoran ya da canınızı sıkan bir şey yaşadıysanız onu da akşamın huzuruna emanet edin. Yani geride bırakın. Çünkü yaşanan yaşandı. Geçmişi zihnimizde taşımaya gerek yok. Yükümüzü hafifletmiyor nasılsa. O yüzden toparlanmanın ve dinlenmenin gereğini yapalım değil mi? Gönlümüzü ferahlatmanın vakti diyoruz bu akşam saatleri. O yüzden kendinizi akşamın huzuruna bırakın. Rabbim hanelerinize huzur ve sofralarınıza bereket nasip eylesin diyoruz. Ve hayırlı güzel akşamlar dinleyen bir dinleyicimiz, dileyen bir dinleyicimiz Lila. Sıradaki eseri kuzenleri Murat ve Yeliz'e armağan ediyorum demiş ve Yüce Allah'a emanet olunuz diye de ekliyor. Dinleyicimize güzel bir eser armağan edelim elbette. Bir başka mesajımız. Olsun be yaradan yardır, sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır demiş. Kahramanmaraş'tan Zeynep iyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyor. Canım annem ve babama sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Ve Eskişehir'den gelen bir mesajımız Tuğba Hanım'dan geliyor. Eskişehir'den çok selamlar diyor. Tuğba cennetteki ağacın ismiymiş. İnşallah Rabbim bu ismin hakkını verip cennet nasip etsin bana diyor. Tüm Müslümanlara ve tabii ki cennet canım ailemle güzel olacağından onlara da hayırlı yayınlar dileyerek sıradaki eseri armağan etmiş. Sizler de isminizle, bazen isimler insanın kimliği gibidir, öyle değil mi? O yüzden adınızın anlamı gibi böyle gönlünüz güzelliklerle dolu olsun, hayatınızda bereketli olsun diyelim. Ve bu anlamda da sizlere sağlık ve afiyet diliyoruz elbette. Şimdi güzel bir eser dinliyoruz, ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın bereketini, huzurunu birlikte paylaşıyoruz. Saatlerimiz 18.48'i gösteriyor. Bugün hava epey sıcaktı değil mi? Ve bu sıcaklıkların biraz daha artacağı söyleniyor. Bugün dünyanın birçok yerinde, özellikle de Avrupa'da kavurucu sıcaklar hayatı zorlaştırıyor. Bir yanda aşırı sıcaklar, diğer yanda ani seller, orman yangınları ve kuraklık, tüm bunları son dönemde çok fazla görür olduk. Sanki tabiat bize güçlü bir mesaj veriyor. İnsanoğlu yeryüzünün sahibi değil, emanetçisi. Toprağa, suya, havaya ve ağaca gösterdiğimiz özen aslında kendi geleceğimize gösterdiğimiz özen. Bugün iklim krizi diye konuştuğumuz pek çok hadise, yıllardır tabiatın dengesine yapılan müdahalelerin ve hoyrat tüketimin sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Doğa bozulan dengeyi bir şekilde yeniden kurmaya çalışırken bunun bedelini de yine insan ödüyor. O halde yapılması gereken belli. İsraf etmeyeceğiz. Suyumuzu bilinçli kullanacağız. Çevremizi kirletmeyeceğiz. Daha fazla ağaç yetiştireceğiz. Ama bunlardan da önemlisi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Çünkü ortak evimiz olan bu dünya bize miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir emanet. O halde emanete sahip çıktığımız ölçüde geleceğimize de sahip çıkmış olacağız. Bu anlamda tabii bu mesajları hep veriyoruz. Son dönemlerde yaşadığımız birçok aşırı doğa olayının sebebinin de yine insanoğlunun çevresine bu hoyrat yaklaşımı olduğunu da görmek gerekiyor. Öyle değil mi? O halde biz evimize nasıl bakıyorsak etrafa da öyle bakmamız lazım. Dünyamızı da öyle görmemiz lazım. Evin içini nasıl temiz tutuyorsak evin dışını da o anlamda temiz tutmak gerekiyor. Evet, birbirinden güzel mesajlarınız geliyor elbette, onları da okuyacağız ama çok konuştum. Biraz soluklanalım, güzel bir eser dinleyelim şimdi, ardından mesajlarınızla yine birlikte olacağız.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni saatimizden hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir saati geride bıraktık ve son yarım saate girdik. Bu zaman dilimini de yine sizlerden gelen güzel mesajlar eşliğinde geçireceğiz elbette. Allah'ım senin sevdiklerinden uzaklaşarak sevmediklerine yakınlaşmaya çalışırsak Rabbim bizleri hayırlı bir dönüşle sana döndür. Allah'ım aldığımız her nefeste ahlakımızı güzelleştir. Bizi bizden razı oluncaya kadar Rabbim senin aşkınla yaşat demiş. Grup Genç'ten bir eser rica etmiş. Antalya'dan Dilek Hanım hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Notlarımızın arasına aldık. Bir bakalım akışımız nasıl, eğer müsaitse tabii ki sizlere de bunu armağan ederiz. Bir başka mesajımız Karaman'dan Yasemin Yılmaz. Tüm Diyanet radyo dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyor. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyor kendisi ve Ömer Karaoğlu'ndan La İlahe İllallah adlı eseri istiyor. Onu da yine notlarımızın arasına aldık. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli güzel mesajlarınız için. Ve tabii Ankara'dan bizleri dinleyen çok kıymetli kamu görevlileri de var. Memurundan bürokratına her birine selamlarımızı iletiyoruz. Devlet hizmeti belki de mesleklerin en hassas olanı, öyle değil mi? Çünkü verilen her kararın, atılan her imzanın ardında 85 milyon insanın hakkı ve hukuku var. Bu yüzden kamu görevi hakikaten çok büyük bir sorumluluk istiyor. O halde görevini hakkıyla yapan, milletine hizmet etmeyi bir emanet bilen bütün kamu görevlilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim onları doğruluktan ayırmasın diyoruz ve işlerini kolaylaştırsın. Ülkemize samimiyetle hizmet eden herkesten de Allah razı olsun diyoruz. Şimdi sıradaki eserimizi onlara da armağan etmiş olalım. Birlikteliğimiz devam ediyor. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasının saatlerimiz 19.09'u gösteriyor ve akşamın bereketini, huzurunu birlikte paylaşıyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla tabii ki o mesajlardan biri. Hayırlı akşamlar dilekleriyle gelmiş Gaziantep'ten Esma Hanım bir hadis paylaşmış bizlerle. Ey kul, kıl namazını yarın kılarım diyenin dün kıldık namazını diyor. Mustafa Cihat'tan bir eser istemiş kendisi. Notlarımızın arasına alalım ve tabii ki bu hadisin hakkınca da hal hareketlerimize, eylemlerimize yön verelim. Bu da son derece önemli tabii ki. Leyla Hanım hayırlı akşamlar dilekleriyle bir eser istiyor ve can dostuna armağan ediyormuş. Selam ve duayla Allah'a emanet olun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan Sevda Hanım hastane odasından bize kulak vermiş ve ameliyatının iyi geçtiğini söylüyor. Çok geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin sizlere de. Ve sıradaki eseri de derdine derman bekleyenlere, hastalıktan çıkıp şifa isteyenlere, şifa bekleyen bütün dinleyicilerimize armağan edelim. Dolayısıyla şifa da Rabbimizde, biz üzerimize düşeni yapacağız, tevekkül edeceğiz, sonrasında Rabbimize bırakacağız. Kul sorumluluğunu gayret ettikten sonra Rabbine bırakır ve Rabbi de kulunun isteğini elbette yerine getirir. Bu manada tabii ki hasta olanlar varsa hastalıklarına şifalar diliyoruz ve bir an önce sağlıklarına da kavuşmalarını diliyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

Bugün kelime kutumuza çok özel ve çok önemli bir kelime bırakalım. Zaman zaman baş ucumuzda taşıyacağımız kelimeleri kelime kutumuza bırakıyorduk, hatırlayacaksınız. Bugün de kelime kutumuzda adalet kelimesi olsun. Adaleti hiçbir zaman yanı başımızdan ayırmayalım. Çünkü adalet mahkeme salonlarında değil, sadece hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz en temel değerdir. Evimizde çocuklarımız arasında adalet, iş yerinde çalışma arkadaşlarımızın arasında adalet, kamu hizmetinde millete karşı adalet, alışverişte, komşulukta, dostlukta, kısacası insanın olduğu her yerde adalet. Adalet herkese aynı şeyi vermek değildir, hak edene hakkını teslim edebilmektir. Devlet hizmetinde çok üst kademelerde uzun yıllar bulunmuş ve hala da bu hizmetlerine devam eden saygıdeğer bir büyüğüm şöyle diyordu: adalet, haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sessizliğini duyabilmektir. İşte adalet böyle bir kavram, böyle bir olgu. Vicdanı diri tutan, güveni inşa eden ve toplumu ayakta tutan en güçlü sütunlardan biri. Gelin bugün bu güzel kelimeyi yanı başımızdan hiç ayırmayalım. Ömür boyu da yanımızda taşıyalım. Karar verirken de, konuşurken de, davranırken de kendimize şu soruyu soralım: bu yaptığım adil mi? İnanıyoruz ki adalet çoğaldıkça güven artacak ve güven arttıkça da huzur büyüyecek. Bugün kelime kutumuzda adalet var. Rabbim bizlere adaletten ayrılmayan, hakkı gözeten ve hakkaniyetle yaşayan kullarından eylesin diyoruz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'da programın sonuna doğru ilerlerken sizden gelen mesajlara da yer veriyoruz. Hayırlı akşamlar dilemiş bir dinleyicimiz Bornova'dan Kevser Hanım. Şükredecek o kadar çok nimet var ki, şükrederseniz nimetlerimi arttırırım buyurur Yüce Allah. Farkındalığımızın artması ve güzel kul olabilmek duasıyla demiş, Bornova'dan selamlarını göndermiş Kevser Hanım. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bir başka mesajımız, Rabbim tüm alemi İslam'daki mazlumları, masumları selamete çıkarsın inşallah diyor. Sıradaki eseri de değerli eşim Halil İbrahim'e armağan ediyorum diyor Özlem Hanım. Biz de sizlere armağan etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Diyanet Radyo'dasınız. Güzel bir eser dinliyoruz şimdi.

Ve akşamın son mesajını da paylaşalım. Sen Yusuf olursan kuyudan çıkaracak kervan gelir, Musa olursan deniz önünde yarılır, İbrahim olursan ateş yakmaz, İsmail olursan bıçak kesmez, Nuh olursan tufan vurmaz, sen yeter ki kuyuda olmanın, yolda olmanın, teslim olmanın, sabretmenin hakkını ver demiş. Kahraman Kazan'dan Hakan Nefes bizlerle paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir mesaj, güzel bir dilekti. Ve hayırlı akşamlar programının bu akşamda sonuna geldik. Bu güzel akşamı da birlikte paylaştık. Eğer gönlünüze dokunabilen bir cümlemiz, yüzünüzde küçük de olsa bir tebessüm oluşturabilen bir sözümüz olduysa kendimizi tabii ki bahtiyar sayarız. Müsaadenizle sizlerle küçük bir duygumu da paylaşmak istiyorum bu vesileyle. Yaklaşık 2 aydır bu kıymetli mikrofondan sizlere seslenme imkanı buldum. Bu güzel görevi bana emanet eden başta Diyanet Radyo Genel Yayın Yönetmenimiz Reyhan Sevinç Hanımefendi'ye, Diyanet Radyo ailesinin tüm kıymetli yöneticilerine, mensuplarına ve tabii ki bu yayınların sizlere ulaşması için emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Radyo görünmeyen ama gönülleri birbirine bağlayan güçlü bir köprü. Bu köprünün bir ucunda siz değerli dinleyicilerimiz var. Mesajlarınızla, dualarınızla ve güzel temennilerinizle bu yolculuğu daha da anlamlı kıldınız. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kim bilir belki yine bir gün bu frekansta aynı samimiyetle buluşuruz. Kısmetse, nasipse. Ben İlker Uykal, Rabbim ömrünüzü hayırla, hanelerinizi huzurla, gönüllerinizi iman ve umutla doldursun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
3: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Anet Radyo, Diyanet Radyo.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Diyanet radyolarından çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi El mevaidu bi sureti taaliqi tekunu lazimeten kaidesi. Kaide şunu söylüyor: şarta bağlı olarak verilmiş olan sözler bağlayıcıdır. Dini açıdan gerçekleştirilmesi sahih ve hayata geçirilmesi mümkün olan şarta bağlı olarak verilmiş olan sözler, söz veren kişiyi bağlar. Yani şarta bağlı olarak verilen sözler, şartın gerçekleşmesinden sonra yerine getirilmelidir. Ancak herhangi bir şarta bağlanmayıp soyut olarak verilen sözler, ileriye yönelik olarak verilmiş mücerret vaatler olup kazaen yerine getirilmesi vacip değildir. Mesela bir şahıs diğerine, sen bu malı falancaya sat, şayet o sana parasını ödemezse ben sana öderim dese, satıcı konumunda olan kişi de söz konusu malı müşteriye satıp satış bedelini talep ettiğinde, müşteri parayı ödemediği gibi oyalama ve geciktirme ile satıcının parasını vermezse, söz veren şahsın şarta bağlı olarak verdiği sözü uyarınca mezkûr satış bedelini satıcıya ödemesi gerekir. Ancak satıcı henüz müşteriden satış bedelini talep etmeden, şarta bağlı olarak söz veren bu şahıstan hiçbir şey talep edemez. Aslında söz veren bu şahsın bu malı falancaya sat ve benzeri ifadeleri yerine getirilmesi gereken bir şart değildir. Hatta bu bir şart değildir. Zira mecellenin 623. maddesinde de izah edildiği üzere, şahsın şayet parayı ödemezse ben öderim demesi, bu anlamda bu söz veren şahsın müşteriye kefil olduğu anlamına gelir. Değerli dinleyenler, satıcının satış bedelini kendisinden isteyemeden müşteri vefat etse, bu durumda güvence veren şahsın verdiği bu güvence ve garanti de artık geçersiz hale gelecektir. Çünkü şarta bağlı olan şey artık madum hale gelmiştir, yok olmuştur. El muallaku bis şartı yecibu thubutuhu inde thubuti şartı, şarta bağlı olan şey şartın gerçekleşmesinde gerçekleşmiş kabul edilir kaidesinin şerhinde de ifade edildiği üzere, şartın gerçekleşmesinden önce ona bağlanmış olan şey de yok olunca, satıcının müşteriden satış bedelini talep etmesi ve müşterinin ödemeden kaçınması veya ayak diremesi gerçekleşmedikçe, şart olan söz konusu müşterinin ödeme yapmaması da doğal olarak gerçekleşemez. Bu durumda da şahsa o şarta bağlı olarak verilen güvence ve ödeme garantisi de bağlayıcı olmaktan çıkmış olur. Dinen kişinin üstlenip telafi etmek zorunda olmadığı bir takım zarar ve ziyanlarla ilgili olarak verdiği sözler de bağlayıcı değildir. Mesela bir şahıs diğerine, sen bu malı al, şayet zarar edersen zararını ben öderim dese, diğer şahıs da söz konusu malı satın alsa ve gerçekten de zarar etse, kendisine zararını ödeyeceği sözünü veren kişiden hiçbir talepte bulunamaz. Bir şahıs kendisine ait olan bir gayrimenkulü aşırı aldanma, gabn-ı fahiş ile sattıktan sonra müşterinin şayet sana ödediğim parayı bana geri verirsen ben de satış akdini feshederim, gayrimenkulünü geri veririm diye söz vermesi, yerine getirilmesi gereken bağlayıcı bir vaattir verilmiş olan bu sözün akit meclisinde verilmiş olmasıyla daha sonra verilmiş olması arasında bağlayıcılık açısından bir fark yoktur. Değerli dinleyenler, daha önce de derslerimizde ifade ettiğimiz üzere mücerret vaadin hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Soyut vaatler bağlayıcı değildir. Ancak bu durumdan bir mesele istisna edilmiştir. Mesela bir şahıs diğerine piyasa değerinin çok altında bir fiyatla, hatta gabn-ı fahiş ile bir şey satsa, müşteri de kalabalık insanların bulunduğu bir mecliste şahit de tutarak satıcıya ödediği meblağı geri vermesi halinde yaptıkları satış işlemini feshedeceğini söylerse, müşterinin verdiği bu sözün gereğini yapması gerekir. Müşterinin kendisi halen hayatta ise, bizzat kendisi şayet vefat etmişse, varislerinin verilen bu sözün gereğini yapmaları gerekir. Yapılmış olan bu satış işlemi de vefaen satış, yani bey'ul vefa olacaktır. Aslında anlaşıldığı kadarıyla yapılmış olan bu satış işlemi aşırı aldanmayla yapılmış ve müşterinin de ödediği paranın satıcı tarafından kendisine geri verilmesi halinde

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Et kelamın ne kasiru ne tavil, gözle vaktin ne hafif ol ne sakil. Nakdi irfanı çeken mizana, dedi çok söz yaraşır Kur'an'a. Sözü ne kısa ne de uzun söyle, sözün ne zaman söylenmesi gerektiğini iyi ayarla. Sözünde de ne hafif ol ne ağır. İrfan ve olgunluk metaını teraziye koyan arifler dediler ki, çok söz ancak Kur'an'a yaraşır.

Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Sevmek güzelleştirir. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Bugün sevmek güzelleştirir diyerek düşünmeye, yaşamaya ve bilmeye değer şeyleri konuşacağız seninle. Dünyayı milyarlarca insan ve bin bir çeşit canlıyla paylaşıyoruz. Her birimiz farklıyız ama hepimizin ortak bir yönü var. Sence bu ortak yönümüz ne olabilir? Selam vereceğim. Fark ettiğim her varlığa, dalda öten kuşa, rastladığım insanlara, sokaktaki kediye, bir tebessümle de olsa herkese selam vereceğim. Çünkü selam sevginin kapısıdır. Sevgi ise herkesin ihtiyacıdır. Ve bil ki düşüncelerimiz ve sözlerimiz iz bırakır. Duygu ve düşüncelerimizin dünyadaki tüm varlıkları etkilediğini biliyor musun? Japon bilim insanı Masaru Emoto su kristallerini fotoğrafladı ve çok ilginç bir sonuca ulaştı. Çektiği fotoğraflara göre su kristalleri bizim düşüncelerimizden, duygularımızdan ve sözlerimizden çok etkileniyor. Suya güzel sözler söylendiğinde, iyi müzik dinletildiğinde ya da dua edildiğinde su molekülleri muhteşem şekillere giriyor. Seni sevmiyorum, sen çirkinsin gibi olumsuz duygular yansıtılan su moleküllerinin ise şekilleri bozuluyor. Dünyamız ve biz büyük ölçüde sudan oluştuğumuza göre bu ne demek oluyor? Güzel düşünmek, güzel sözler söylemek ve duymak hepimize iyi gelecek. Ne demiş güzel Mevlana'mız? Kardeşim, sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Güzel düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun. Anlattıklarım sana neler hissettirdi? Duygu, düşünce ve hayal dünyanı ister kelimelerle anlat, ister resimle. Hadi bakalım, hayal kurmaya değer.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

Bahr içinde katreyim, bahr oldu hayran bana. Ferş içinde zerreyim, arş oldu seyran bana. Dost göründü çün ayan, kalmadı bir şey nihan. Tufan olursa cihan bir katre tufan bana. Surette nem var, benim sirettedir madenim. Kopsa kıyamet bugün, gelmez perişan bana. Kafı değil ankasıyım, sırrın aşinasıyım. Endişeler hasıyım, ad oldu insan bana. Niyazi'nin dilinden Yunus durur söyleyen, herkese çü can gerek, Yunus durur can bana.''

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Niyazi-i Mısri'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Niyazi-i Mısri 1618 tarihinde Malatya'nın Aspozi kasabasında dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Mehmet'tir. Şiirlerinde Niyazi mahlasını kullanmıştır. İlim tahsili için Mısır'da bulunmasından dolayı da Mısri mahlasıyla anılmıştır. Babası Soğancızade Ali Çelebi'dir. Niyazi Mısri 1638 yılında Diyarbakır'a gider ve orada bir yıl kaldıktan sonra Mardin'e geçer. Buradaki alimlerden mantık ve kelam alanında dersler alır. Önceleri tasavvufa muhalif bir tavır takınan Mısri, daha sonra bu düşüncesini terk edip Halvetiye tarikatına girer. 1640 yılında Mısır'a ilim tahsil etmek maksadıyla gider. Orada öğrenim gördüğü sırada Kadiriye tarikatına intisap eder. Kahire'de 3 yıl kalan Niyazi Mısri, 1643 yılında şeyhinin izniyle şehirden ayrılır. Mısır, Suriye ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerini dolaşıp 1646 yılında İstanbul'a gelir. Küçük Ayasofya civarında Sokollu Mehmet Paşa Camii Medresesi'nin bir hücresinde halvete girer. Daha önce bir süre Kasımpaşa'da Uşşaki Asitanesi'nde misafir olarak kalır. Aynı yıl İstanbul'dan ayrılıp Anadolu şehirlerini dolaşmaya başlar. Uşak'ta Ümmi Sinan'ın halifelerinden Şeyh Mehmet Efendi'nin zaviyesindeyken Elmalı'dan Uşak'a gelen Ümmi Sinan'a intisap eder ve onunla birlikte dergahının bulunduğu Elmalı'ya gider. 9 yıl burada şeyhine hizmet edip seyri sülükunu tamamlayan Niyazi Mısri, halife tayin edilmesinin ardından Uşak, Çal ve Kütahya'da irşat faaliyetlerinde bulunur.

Sırrını nadana ishar etme, canan elden gider. Bülbül-i şuride olma, gülistan elden gider. Hüsnüne mağrur olup cevreyleme aşıklara. Payidar olmaz güzellik, nagihan elden gider. Daima aşk ehliyle aşinalık eyle kim, yad ile biliş olunca aşina elden gider. Yusuf'u gör kim, Mısır'a padişahtı bir zaman. Gör neler geldi, seyret bu zaman elden gider. Ey Niyazi, dünya için zerrece gam çekme kim, ciddi cehd etmek lazım, çünkü canan elden gider.

Niyazi Mısri, İstanbul'da başlayıp yayılan Kadızadeliler hareketinin etkisiyle 1661 yılı başlarında bölgeden ayrılarak birkaç müridiyle birlikte Bursa'ya yerleşir. Burada geçirdiği ilk yıllarda evlenir. Bu evlilikten Fatıma ve Çelebi Ali adlı iki çocuğu dünyaya gelir. Mısri 1672 yılında Edirne'ye davet edildiğini, devlet adamlarıyla görüştüğünü, sağlam delillerle görüşlerini savunup kabul ettirdiğini söyler. Bu ziyareti sırasında eski camide vaaz ettiği esnada söylediklerinden dolayı daha sonra kendisine intisap edip halifesi olacak olan Sadr-ı Ali çavuşlardan Azbi Baba nezaretinde Rodos'a sürgün edilir ve adanın kalesinde bir hücreye kapatılır. Mısri hapse giriş tarihini 14 Eylül 1674 olarak kaydetmiştir. 9 ay sonra Bursa'ya dönmesine izin verilen Mısri, vaazlarında sarf ettiği sözlerden dolayı şikayet üzerine 1677 yılında bu defa Limni adasına sürgün edilir. İkinci sürgün dönemi 15 yıl kadar süren Mısri 1692 yılında tekrar Bursa'ya döner. Ertesi yıl ordunun Avusturya seferine çıkacağı sırada 200 müridiyle birlikte sefere katılmak için hazırlıklara başladığı öğrenilince kendisine Bursa'dan ayrılmayıp hayır duayla meşgul olması için bir hattı hümayun gönderilmiş ancak o bu teklifi kabul etmeyeceğini bildirmiştir. 1693 yılında müritleriyle beraber Edirne'ye ulaşmış ve halk tarafından iltifatla karşılanmıştır. Mısri 30 kadar müridiyle birlikte Limni'ye tekrar sürgün edilir ve bir yıl sonra 1694 yılında burada vefat eder. Kabri üzerine yaptırılan türbesi Sultan Abdülmecid zamanında onarılmıştır. Dini, tasavvufi, edebi nitelikte birçok eser kaleme alan Mısri'nin divanı Yunus Emre tarzında ilahilerden oluşmaktadır. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Niyazi Mısri'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılır.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kul sürekli Allah'ın fazlını ve yardımını istemelidir. Kapılar ancak Allah'ın fazlı ve yardımıyla açılır. Allah kulunu fazlı ve yardımıyla yükseltir, bilgi kapısını açar. İnsan ne kadar çok bilgili olursa mutluluğu da gittikçe artar. Kendisi küçük olsa bile yeri büyük olur.

Etme zinhar sakın nakli kelam, olma pazengi kelamı nemmam. Satma her kaideyi dellali, kiseyi göğüşe giren akvali. Sakın ha söz taşıyıcılık yapma ve kovucunun sözüne postacı olma. Kulak kasesine giren sözleri tellallık yaparcasına ona buna satma.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Lüleburgaz'dan Mahmut Mercanlı. Ailem için İbrahim Meletlioğlu'ndan Aşıkların Sultanı adlı ilahiyi çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Bu akşam Seccadem İlahisi'ni çok sevdiğim yeğenlerim için çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar.
1: Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım,

Hayırlı akşamlar. Güzel yayını İstanbul'dan dinliyorum. Mustafa Cihat'tan Lila ezgisini tüm dinleyenlere ve bu radyoda emeği geçenlere armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar. Gözler.

Sen ve ben Dila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Dila, burada ben gamlı bir şiirin uyarlarıyız.

Aleyküm Diyanet Radyo ve çalışanları. Ben İstanbul'dan Asuman. Sen Muhammed Mustafa'sın ilahisini. Kızım Elif Nisa, oğlum Emin Miraç, eşim Nazmi ve benim gibi kalbi peygamber ve Allah aşkıyla yanan bütün herkese gelsin. İyi çalışmalar, kolay gelsin.

Selamun aleyküm. Ben Ekrem Güzel. Çok kıymetli saygıdeğer babam Ünal Güzel'e Hasan Sağındık'tan İsmailci'ye hediye ediyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. Hayırlı yayınlar.

Selamun aleyküm. Ben Tekirdağ Muratlı'dan Mucip Şimşek. Vatanına göz dikeni Ezoğlu'nun, Ezoğlu'nun eserini istiyorum. Gün

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: bazı inanç karşıtları mealler üzerinden Kur'an'a inanmamanın 100 nedeni diye kendilerince saptamalarda bulunmuşlar. Bunlardan biri de Kur'an dünyanın düz olduğunu söylüyor olmasıymış. Öncelikle Kur'an'da böyle bir ifade var mı? Varsa nasıl izah edilebilir?
1: Kur'an bir coğrafya, biyoloji, astronomi veya tarih kitabı gibi okunursa böyle soruların sorulması mümkün hale gelir. Biz bu gerçeği bazı dindarlara anlatamıyoruz ki, dindar olmayanlara nasıl anlatalım? Kendi ifadesiyle Kur'an yol gösterici, dürüst yaşama kılavuzu ve hakikat rehberi.
0: Bunu biraz açar mısınız?
1: İster inansın, ister inanmasın, insanlar bir yarış içindedir bu hayatta. Bu yarış ya bir şeylere ulaşmak ya da bir şeylerden kaçmak ve kurtulmak. Bir başka deyişle doğruya ulaşmak, yanlıştan kaçmak. Sonunda insanlar bir şeye ulaşır. Ulaştığı şey kimi zaman hayal kırıklığına yol açar. Bazen de kaçtığı şey pişmanlığa neden olur. Görünen o ki bu dünyada doğru ve faydalı olanı saptamak oldukça zordur. Hele tek başına neredeyse imkansız. Öyleyse insanın dışarıdan desteğe ihtiyacı vardır. Zaten büyüyüp belli bir yaşa gelinceye kadar bu destek kaçınılmaz bir zorunluluk. Büyüyünce de bundan kurtulması asla söz konusu değil. Bunu bilen Yüce Allah, insana destek olsun diye içlerinden peygamber ve kılavuz olsun diye de kitap göndermiş. Ama insanoğlu bunu bir türlü anlamaz, tutar ilahi kitabı bir biyoloji ya da coğrafya malzemesine dönüştürmeye kalkışır.
0: Dünyanın düz olması konusuna gelirsek?
1: Ona geliyoruz da, bu sorunun çıkış yeri Kur'an'ın yanlış anlaşılması değil mi? Kur'an, doğruyu ve hakikati bulması noktasında insana bir takım örnekler verir. Bunlardan biri de dünyanın fiziki yapısı ve işlevidir. Dünyanın fiziki yapısından bahsederken Kur'an, bir astronomi veya coğrafya uzmanı gibi meseleyi ele almaz. Fiziki yapının normal bir insana ne anlam ifade ettiği ve nasıl görüldüğünden yola çıkar. Hayat serüveni içinde dünyayı nasıl değerlendirmesi gerektiğine odaklanmasını ister insanın. Eğer dünyanın yuvarlaklığı algısı sürekli insanın benliğinde bulunursa yaşam kalitesi bozulur. Düşünsenize, güneşi görürken dünyanın üstünde, gece olduğunda da altında olduğumuz gibi bir algı olsa bizde hayatımız alt üst olur. Halbuki hem gece hem gündüz dünyanın üstünde olduğumuz algısına sahibiz. Yuvarlak olması sebebiyle altta ya da üstte, düz ya da ters durduğumuz şeklinde bir algı oluşmaz. Çünkü Yüce Allah bizi dünyayı düz

0: göreceğimiz ve algılayacağımız şekilde yaratmış. Ama gerçekte dünya portakal yuvarlaklığında. Zaten her zaman algı ile olgu arasında bir fark söz konusu. Söz gelimi gerçek soğuklukla hissedilen soğukluk farklı. Bu yüzden meteoroloji her ikisini ayrı ayrı verir. Düşünen insan bu gerçekleri görür ve bütün bunların birer nimet veya Allah'ın varlığına işaret olduğunu kolaylıkla anlayabilir. Ama bilmeyen ve düşünmeyen insan Kur'an'ı bir astronomi kitabı gibi okumaya kalkışır. Hele bir de ön yargılı ise kendince saptırıcı yanlışlar bulur ve inkara gider.
1: Neden acaba dünyanın düz olması fikri bir dönem böylesine etkili olmuş?
0: Eskiden insanların ellerinde yeterince gözlem imkanı yoktu. Olguya göre değil, algıya göre düşünüyorlardı. Bulundukları yerden dünyayı düz görüyorlar ve düz olduğunu zannediyorlardı. Bugün bile biz dümdüz Konya Ovası veya Muş Ovası diyoruz. Bunu derken dünyanın düz olduğunu kastetmiyoruz. Kur'an'da Ra'd suresi 3. ayetinde yeryüzünü enine boyuna uzatan şeklindeki anlatım tam da insanın algısına yöneliktir. Yoksa dünyanın düz veya yuvarlak olduğunu anlatma amaçlı değil. Eğer böyle olsaydı İslam alimlerinin hiçbiri dünya yuvarlak demezdi.
1: Demek ki dünya yuvarlak diyen İslam alimleri var.
0: Tabii ki, hem de çok. Söz gelimi 982 yılında Bizans'a elçi olarak giden ünlü İslam alimi Bakıllani dönemin İstanbul'unda Bizans kralı ve papazlarla bir dizi tartışma yapmış. Onların sizin peygamberinizin ayın ikiye ayrılması mucizesini niçin İstanbul'dan görmedik itirazlarına, siz de biliyorsunuz ki dünya yuvarlak, bu olayın görülmesi görüş açısına bağlı. Dolayısıyla sizin bulunduğunuz açıdan Mekke'de görülebilen bir gök olayını görmeniz mümkün değil, diye cevap vermiş. Bugün güneş ve ay tutulmaları için de aynı durum söz konusu değil mi? Dünya yuvarlak olduğu için bu olayları ancak görüş açısına girenler görebiliyor. Gene 1000 yıl önce yaşamış olan Endülüslü alim İbn Hazm, Zümer suresi 5. ayetinden hareketle dünyanın yuvarlak olduğunu açıklamış. Dünya yuvarlaksa altında bulunan insanlar ters durmaz mı şeklindeki itiraza, insanın başı ne taraftaysa yukarısı o taraftır diye cevap vermiş. Göreceliliği o dönemde çok güzel ortaya koymuş. Üstelik 1210 yılında vefat etmiş olan büyük Kur'an yorumcusu Fahreddin Razi, bugün inanç karşıtlarının kanıt diye gösterdiği bu ayetin dünyanın küre şeklinde olduğu gerçeğiyle ters düşmediğini 800 yıl önce açıkça ortaya koymuş.
1: Demek ki Kur'an hakkında ortaya atılan iddia, bilgisizlik eseri boş bir yakıştırma. Peki diğer milletlerde düz diyenler yok muydu?
0: Elbette var. Dünyanın düz, göğün yuvarlak olduğunu söyleyenden tutun, gökyüzünün camdan tavan, ayın ve güneşin ortaya asılmış şamdan olduğunu söyleyenler de var. Çünkü baktığı zaman insana öyle görünüyor. Hatta güneşin yıl içerisinde 365 ayrı yerden doğduğunu düşünenler bile var. Bundan 1200 yıl önce yaşamış olan Makdisi yazdığı tarih kitabında her dinden ve kültürden kişilerin dünya hakkındaki düşüncelerini derleyip toplamış. Meraklısı bakabilir. Ayrıca Bendeniz'in yazdığı Kelam Düşüncesinde Evren ve İnsan kitabında da bu bilgiler bulunmakta. Hatta bunlar içinde dünyanın düz olduğunu iddia eden felsefeciler de var. Ama belli bir yüzyıldan sonra çoğunluk küre şeklinde olduğunu söylemeye başlamış. Daha yakın zamana kadar dünyanın merkez olduğu ve güneşin dünyanın etrafında döndüğü iddiası kabul görüyordu. Buna Batlamyus teorisi denirdi. Kopernik'le birlikte bu teori değişti ve güneş merkezli teori kabul edildi. Ama Avrupa'da Galileo güneş merkezli teoriyi savunduğu için kilise tarafından Engizisyon'la yargılandı.
1: Müslümanlar neden bu suçlamaların hedefi?
0: Bunun iki sebebi var. Birincisi Müslümanların tarihlerini bilmemeleri ve bu yüzden özgüvenlerini yitirmeleri. İkincisi ise bu psikoloji üzerinden İslam karşıtlarının algı operasyonları düzenlemeleri. Bu durumda bize görev düşüyor. Kimseyi suçlamadan kendi tarihi birikimimizin farkına varmak. Ardından dengeli bir özgüvenle yeni bir düşünce oluşturmak. Ancak bunu kuru bir tarih övgüsüne dönüştürürsek bir başka tuzağa düşeriz. Asıl olan tarihi gerçeklerden edindiğimiz tecrübelerden hareketle yeni bir gelecek iradesi ortaya koymak.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

0: Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Balkanların batısına, Arnavutluğun başkenti Tiran'a doğru yola çıkıyoruz. Osmanlı döneminde küçük bir kasabayken zamanla önemli bir idari merkez haline gelen bu şehir, bugün özellikle günümüzdeki yapılarıyla dikkat çekse de, tarihi dokusunun en kıymetli parçalarından biri olan Ethem Bey Camii Şerifini de mutlaka göz ardı etmeden ziyaret etmemiz ve anlatmamız gerekmekte. Hülasa sizlerle birlikte Ethem Bey Camii Şerifinin hoş huzuruna dahil oluyoruz efendim. Sevgili dostlar, Tiran'ın merkezinde Skanderberg Meydanı yakınında yer alan Ethem Bey Camii Şerifi, 18. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlanmış ve 19. yüzyılın başlarında da tamamlanmış. Cami-i Şerif'in banisi Tiran'ın önemli ailelerinden biri olan Molla Bey ailesine mensup Ethem Bey'dir. Ethem Bey Osmanlı döneminde bölgede etkili bir yerel yönetici ve aynı zamanda hayır işleriyle tanınan bir vakıf sahibidir. Bu Cami-i Şerif onun şehir hayatına bıraktığı en önemli izlerden biri olarak günümüze ulaşmış. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in mimarı hem banisi Ethem Bey hem de oğlu Hacı Ethem Bey olarak kaynaklarda geçmekte. Yapı geç dönem Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki en zarif örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Küçük ölçekli olmasına rağmen dengeli oranları, ince işçiliği ve estetik süslemeleriyle dikkat çekmekte. Ethem Bey Cami-i Şerif'inin en belirgin özelliği özellikle iç ve dış mekanda görülen zengin duvar süslemeleridir. Doğa tasvirleri, ağaç motifleri, köprü ve manzara resimleri Osmanlı cami sanatında nadir görülen bir üslubu yansıtıyor. Bu yönüyle cami yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda bir sanat galerisi niteliği taşıyor. Balkanların genelinde de örneklerine rastladığımız, sanki Alacı Camii Şeriflerinin bir temsilcisi de bu Cami-i Şerif'tir. Cami-i Şerif'in minaresi oldukça zarif ve ince yapısıyla Tiran silüetine estetik bir katkı sunuyor. Kubbesi ve portik kısmı klasik Osmanlı mimarisinin geç dönemdeki yorumunu yansıtıyor. Yapının genelinde kullanılan renkler ve motifler Cami-i Şerif'e özgün ve ayırt edici bir karakter kazandırmış. Cami-i Şerif'in iç mekanı Osmanlı sanatının Balkanlardaki en dikkat çekici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle tavan ve duvarlardaki kalem işi süslemeler detay zenginliğiyle öne çıkıyor. Bu süslemelerde doğa temalarının ağırlıkta olması Cami-i Şerif'i diğer Balkan camilerinden farklı bir konuma taşıyor. Kıymetli dostlar, tarih boyunca Ethem Bey Cami-i Şerif'i çeşitli dönemlerde kapanma yahut yeniden açılma süreçleri yaşamış. Özellikle 20. yüzyılın ortalarında Arnavutluk'ta yaşanan siyasi değişimler sırasında Cami-i Şerif uzun bir süre ibadete kapatılmış. Ancak 1990'lı yıllardan sonra yapılan restorasyon çalışmalarıyla Cami-i Şerif yeniden ibadete açılmış. Ve nihayetinde özgün mimarisi büyük ölçüde korunarak günümüze ulaştırılmış, hamdü senalar olsun. Günümüzde Ethem Bey Camii Şerifi Tiran'ın en önemli tarihi ve kültürel yapılarından biri olarak varlığını sürdürmekte. Şehrin modern merkezinin tam ortasında yer almasına rağmen geçmişin zarif izlerini taşıyan bu Camii Şerif hem yerel halk hem de ziyaretçiler için önemli bir buluşma noktası. Kıymetli dostlar, sizlerle birlikte ziyaret ettiğimiz Tiran'daki Ethem Bey Camii Şerifinden yine sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

arasındadır sesler, nefesler. Kün feyekun, oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler, seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey dost! İnsanın kendine ettiği dua, ilahi aşka dalarak gönlünden kopan bir yakarıştır. Allah duayı gönüllere fısıldar. Böylece kalpte yankılanan Hakk'ın sesi oluverir. Bu yönelişle insan kendini bulur, Rabbine yakınlaşır. Ey gönlü yaralı derman arayan, bil ki en içten dualarınla kapısını çaldığın Allah, seni karşılıksız bırakmaz ve insanın kendi gönlünden kopan dualar gökyüzünde yankılanır, Rabbin rahmetiyle karşılık bulur. Bu dualar insanın içindeki hakikati ortaya çıkarır, onu yüceltir ve her dua bir bir umut ışığı olur. O umudunu yitirme. Her daim gönlünden kopan dualarla Rabbine yönel. Ey hak yolcusu, unutma ki kendine ettiğin dua seni arındırır, yüceltir ve Rabbine yakınlaştırır. Her ne olursa olsun, kalbinin derinliklerinden gelen bu duaları eksik etme. Her anında, her nefesinde. İlahi aşkla yoğrulan bir gönülle dua et. Bu aşkla Rabbine yönel. En saf dualarınla en yüce makama ulaş. Çünkü en saf dualar en büyük kabul makamına erişir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

ölümü bilen insan dünya mutluluğuna gönül bağlamaz. Öleni gören de uzun müddet avunmaz. Yola çıkan insan yol üzerine ev yapmaz. Göç eden insan da eşyasını evde bırakmaz. Sen bir konuksun, bu dünyada bir konuk evi. Konuk evinde çok şey aranmaz.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesini hatırlamaya, açıklamaya çalışacağım. Yüce kitabımızda aklını kullanan insanların ifadesi, duası olarak da anlaşılabilecek şekilde bize bildirilen birkaç dua ayetinden biridir bu. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuhsina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'at. Ayeti kerimede Cenab-ı Allah'a iki talepte bulunuluyor. Birincisi şu: Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Peygamberler vasıtasıyla bize vaat edilenler cennettir. Cenab-ı Allah'ın rızasıdır. Cennette sayılamayacak, Kur'an-ı Kerim'de bir cüz'ü ve parçası ifade edilen farklı farklı nimetlerdir. İnsanın hayatı, yaşamı kuşkusuz bu dünya ile sınırlı değil. İnsan için asıl yurt, asıl diyar, asıl yaşam alanı ahirettir. Dolayısıyla orada nimetlere erişebilmek, lütfa nail olabilmek, oranın nimetleriyle buluşabilmek insan için önemlidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah bize dua ederken sadece dünyaya dair talepte bulunmamayı, ahiret güzellikleriyle de buluşmayı dile getirerek istemeyi bize öğütlüyor ve bildiriyor. İşte ayetin ilk kısmında peygamberler aracılığıyla vaat edilen nimetler arzu edilip talep ediliyor. Onlarla buluşmayı bize nasip eyle, o nimetleri ver bize. Ve ikincisi, وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme. Kıymetli kardeşlerim, dünyada rezil ve rüsva olmamak çok sakınıp korunduğumuz bir davranış biçimi. Ama asıl olan mahcubiyetin büyüklüğü ahirette hesap anında yaşanacağını Rabbimiz bize farklı ayetlerle bildiriyor. O gün eşlerin birbirinden, kardeşlerin birbirinden, anne babanın evlatlarından, evlatların anne ve babalarından kaçacağına dair ayetlerde bize bildirilen hakikatler var. Hiç kimsenin bilgisi olmadan yapmış olduğumuz eylemlerimizin ortaya dökülüp saçılabileceği bir gün, kıyamet günü, hesap günü. Mahcubiyetlerin en büyüğünün, en fazlasının yaşanabileceği gün, hesap günü, kıyamet günü. İşte o gün rezil ve rüsva olmamak, o gün mahcup olmamak, o gün kimseden kaçmamak, kimseden kaçacak duruma gelmemek, kuşkusuz müminin isteyeceği, istemesi gereken en önemli taleptir. İşte Cenab-ı Allah aklını kullanan insanların yapacağı bir dua ifadesi olarak bizim dikkatimize sunuyor bunu. وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme Rabbim. Yani setret, ört ayıplarımızı, kusurlarımızı gizle ve yaptıklarımız bizimle senin alanda kalsın ve kimseye ifşa olmasın arzusu müminin, aklını kullanan insanın yaptığı bir dua. Niye bu duayı yapıyoruz? Ayet-i Kerime'nin sonunda şu ifadeyle bizim dikkatimize sunuluyor bir anlamda. Sen asla sözünden caymazsın. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah vaadinden dönmeyen yüce bir varlıktır. Ali İmran suresinin hemen başında, Ali İmran suresinin 9. ayeti kerimesinde de biz Rabbimizin vaadinden dönmeyeceğini ifade eder, beyan eder ve deriz ki Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Kıyametin varlığı, ahiretin hakiki ve gerçek olduğu inancına sahip olan insanlarız biz. Din gününe inanan ve o günün malikinin Rabbimiz olduğunu günde 40 defa namazlarımızda Fatiha suresiyle dile getiren insanlarız biz. Kıymetli kardeşlerim, ölüm haktır. Hesap haktır. Mizan haktır. Ahiret haktır. Cennet ve cehennem haktır. Bütün bu hak olan hakikatleri inancının bir parçası haline getirip yaşayan insanlarız. Dolayısıyla kaçınılmaz olan o kıyamet günü, hesap günü, din günü geldiğinde orada bizi rüsva olmaktan, rezil olmaktan koruyacak olan Rabbimizdir. O gün kimseden kaçmamak için. Kuşkusuz bugünden bize düşeni yapmalı, hayatımızı hiç kimseye yanlış yapmadan, gizli ve saklı hiçbir eylemin asla kalmayacağı hakikatini unutmadan, her şeyin bir gün ortaya dökülebileceği gerçeğini unutmadan yaşamalıyız. Kimsenin arkasından konuşmamalı. Kimseye zarar verecek eylemler, tavır ve davranışlar içerisinde olmamalı. Kimseyi aldatmamalı, kandırmamalı, yanıltmamalıyız. Ve bugün ortaya çıktığında mahcup olacağımızı düşüneceğimiz eylemlerin bir gün ortaya çıkabileceği hakikatini zihnimizden hiçbir zaman çıkartmamalıyız. Ama havf ve raca içerisinde, korku ve ümit içerisinde yaşamaktır mümine yakışan ya, işte mümin olarak hata, yanlış ve kusurlarımız vardır, olabilecektir elbette. İlla birilerine karşı, birilerinin hak ve hukukuna karşı yapmış olduğumuz yanlışlar da değil. İbadetlerimizde eksiklerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirirken yaptıklarımız, yapamadıklarımız da olabilir. İşte bunlardan dolayı mahcup olmamak için de Rabbimize sığınmalı ve onun rahmetini, mağfiretini talep etmeliyiz. Rabbim peygamberlere vaat edilen nimetlerle buluşabilmeyi ve kıyamet günü hesap anında rezil, rüsva olmadan hesabımızı tamamlayabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ, tepe, ova, dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Ey uçsuz bucaksız kainatın sahibi, atomdan en büyük yıldızlara, hücreden en mükemmel canlılara kadar mevcudatı var edip onlara hayat bahşeden yegane kudret. Geceyi gündüze, kışı bahara çeviren, zelili aziz, azizi zelil eyleyen, kendisine müracaat edenleri boş çevirmeyen rahmeti sonsuz Mevla. Nice yaralar ve günahlarla düşe kalka geldim huzuruna. Sadece elim değil, gönlümü de açtım sana. Bilirim, her yeni gün ümittir, ümide götürendir. Bu yüzden sensin ümidim, ümidim sendedir. Allah'ım, en küçük bir arzumu dahi bin dereden su getirip kimse merhem olmazken sensin bana değer verip derdime derman eyleyen. Ya Rab, zahire takılıp kaldık. Görünür olup takdir almayı önemsedik ve kalp otağımızın yamaçlarını pervasızca heder ettik. Sebepleri var eden sen olduğun halde sebeplere takılıp kaldık. Tazarru ve niyazlarımızı samimi bir şekilde gerçekleştiremedik. Ahirete ait her türlü nimeti bu dünyada görmek istedik. Farkına varmadan cenneti burada bulmayı ümit ettik. Bu sebeple ya Rab, sensin ümidim, ümidim sendedir. Ya Rab, yağmurun yıkadığı gibi rahmetinle yıka bizi. Bin bir parçaya bölünmüş kalbimizi muhabbet ve rahmetinle tezyin eyle. Dost eyle bizi kendine, hem dost eylediklerine. Ya Rab, idrakımın darlığını, arzu halimin kifayetsizliğini, aczimi sana arz ediyor, kendi küçüklüğümle değil, senin fazlı keremin, sonsuz ihsan ve ikramların hürmetine, bizlere inayet edip, merhamet etmeni diliyorum. Allah'ım, bizleri iki cihanda aziz eyle. Dünyamızı ve ukbağımızı mamur eyle. Tükenmeyen rahmetinden her dem müstefit eyle. Gözlerimizdeki perdeleri sıyır, ruhumuza sekine, gönlümüze inşirah lütfeyle. Sözümüzü, özümüzü, niyet ve amelimizi salih eyle. Ve bizi salihlerden eyle, salihlerle hemhal eyle. Allah'ım, ahir ve akıbetimizi hayreyle. Her zerremize muhabbeti ilahiden hasıl olan lezzeti lütfeyle. Sana iman ve teslimiyetle beraber ilmimizi de ziyadeyle. Nefislerimizi ve neslimizi ıslah eyle. Dualarımızı kabul ve makbul eyle.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Günün Duası.
1: Allah'ın kılıcı lakabıyla anılan büyük komutan Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Düşmanlarına ismiyle bile korku salan bu büyük kahraman, bu kabuslardan kurtulmak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme başvurdu. Efendimiz Halid bin Velid'e yatağına girdiğin zaman şöyle dua et dedi. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra rahatlamış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem vallahi yine de korkmam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Amacın nedir?
2: Muhammed'in adamları Maune kuyusu civarındalar. Onların işini bitireceğiz. Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak.
3: Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum. İşte bu da Resulullah'ın size gönderdiği mektup.
1: Kesin şunu sesini.
4: Allahu Ekber.
5: Bitirin şunların işini.
6: Ey Müslümanlar, bugün şehadet günüdür. Çekin kılıçlarınızı.
7: Ya Allah. Bismillah. Yürüyün. Hadi dikkatli olun.
8: Kendinize dikkat edin.
9: O gün Amir bin Tufeil'in emrindeki adamlar amaçları sadece dinlerini anlatmak olan bu 40 genci şehit ettiler. Bu ihaneti ne Müslümanlar unutabilecekti ne de buna sessiz kalanlar.
0: 72. Bölüm.
9: Maune kuyuları büyük bir katliama sahne olmuştu. Resulullah'ın ashabından 40 genç gözünü kan bürümüş insanlar tarafından şehit edilmişti. Civardan geçmekte olan bir kadın olanları görünce korkudan ne yapacağını şaşırmıştı.
10: Aman Allah'ım, aman Allah'ım, neler oluyor orada? Gözlerini kan bürümüş, aralarına aldıkları adamların sayısı ne kadar az. Hepsini öldürecekler. Adamlar niyetlerinin kötü olmadığını, Ebul Bera'nın himayesinde olduklarını söylüyorlar. Buna rağmen bir bir öldürüyorlar onları. Olacak iş değil. Allah'ım, ne yapabilirim? Ebul Bera'ya haber versem? Yok, ben gidip gelene kadar zaten öldürülmüş olurlar. En iyisi civarda yardım isteyebileceğim birileri var mı ona bakayım. Beni görmemeleri lazım. Şu kayalıkların ardından dolanayım.
9: Bu sırada o civarda iki Müslüman vardı. Amr bin Ümeyye ile Münzir bin Muhammed. Bu ikisi hayvanlarını otlatmak için oradalardı. Üstlerinden geçen yırtıcı kuşlar dikkatlerini çekmiş, tedirgin olmuşlardı.
11: Bu kuşlar pek ayrı alamet değil Münzir.
12: Tepenin ardına doğru uçuyorlar. Gidip bakalım mı?
11: İnşallah korktuğumuz şey değildir.
9: Az önce olanlara şahit olan kadın Müslümanların yanına geldi.
10: Siz Muhammed'in arkadaşları mısınız?
9: Hazreti Amr ile Münzir kadının maksadını bilmediklerinden cevap vermek istemediler.
10: Mühim bir haberim var.
11: Evet, ne oldu?
10: Maune kuyusunun yanından geliyorum. Orada sizin arkadaşlarınız olduğunu söyleyen gençleri katlediyorlar.
12: Ne diyorsun?
13: Allah'ım sen yardım et.
11: Münzir.
13: Yoksa az önce gördüğümüz yırtıcı kuşlar onlar için mi gidiyordu?
12: Aman yarabbim. Sen gördüklerini bir daha anlat bakayım.
10: Su almak için gitmiştim. Kuyulara yaklaşırken kalabalığı fark edip gizlendim. 30-40 kişilik bir grubu saran 200'den fazla insan vardı. Ortada kalanlar amaçlarının kötü olmadığını, üstelik Ebul Bera'nın himayesinde olduklarını söylediler ama diğerleri buna aldırış etmedi. İnsanları bir bir öldürdüler.
13: Aman yarabbim.
10: Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizi görünce belki bir yardımınız dokunur diye düşündüm.
13: Aman yarabbim.
12: Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Bu ne büyük bir musibet yarabbi. Peygamberimizin İslamiyet'i anlatmak üzere gönderdiği grup bu. Ne yapabiliriz?
13: Hemen Allah Resulü'nün yanına gidip başımıza gelenleri haber verelim.
12: Ben arkadaşlarım orada katledilirken sağ kalıp da onların acı haberlerini Medine'ye götürmeyi kendime yediremiyorum. Gidip gücümüz yettiğince onlara destek olalım.
13: Haklısın. Hadi gidelim.
9: Amr bin Ümeyye ile Münzir bin Muhammed arkadaşlarının yardımına koştular. Münzir bin Muhammed kısa sürede şehit oldu. Amr bin Ümeyye ise esir edildi.
14: Allah'ım
6: ellerini uzat.
8: Karşı koymazsan sana bir şey yapmayacağım.
13: Bırakın beni.
8: Tutun şunu. Hah. Şöyle sıkıca bağlayın ellerini. Yürü, liderimiz seni görmek istiyor. Yürü dedim. Amir, Muhammed'in adamlarının hepsini öldürdük. Sağ kalan bir tek bu var.
14: Güzel. Gel buraya.
8: Yürü hadi.
13: Bu yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak. Dünyada da, ahirette de cezanızı bulacaksınız.
14: Kim verecekmiş cezamızı?
13: Allah'ın Resulü bunu yanınıza bırakmayacaktır. Allah da yaptıklarınıza şahittir.
14: Bırak bu zırvaları. Kimsin sen?
13: Amr bin Ümeyye.
14: Hangi kabiledensin?
13: Mudar kabilesindenim.
14: Mudar kabilesini severim. Seni öldürmeyeceğim. Bir köle azat etmeye söz vermiştim. Seni o sözüme karşılık serbest bırakacağım.
13: Arkadaşlarımı öldürerek zafer kazandığını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Bizim için Allah yolunda öldürülmek en büyük şereftir. Beni ölümle korkutamazsın.
14: Cesaretinize hayranım. Şimdi seni serbest bırakıyorum. Muhammed'e git, olan biteni anlat. Çözün ellerini.
9: Maune kuyularında yaşananlar kısa sürede duyuldu. Ebu'l-Bera haberi aldığında öfkesinden deliye döndü.
15: Ben sizi toplayıp onlara eman verdiğimi ilan etmedim mi?
16: Hı hı, ilan ettin.
15: Aklım almıyor. Amir buna nasıl cesaret eder? Sözümü nasıl hiçe sayar?
16: Baba, gözü yıllardır senin yerinde. Harekete geçeceğini tahmin ediyordum ama böyle bir ihanet kimsenin aklına gelmezdi doğrusu.
15: Ben Muhammed'e söz verdim. Adamlarını korurum dedim. Endişelerini anlattı, göndermek istemedi. Önden gidip güvenliklerini sağlarım diye söz verdim. Savunmasız insanları nasıl öldürürler?
16: Son toplantıda itiraz etmişti ama yeterince destek görmedi. Bunu yaparken de diğer kabilelerden destek almış.
15: O insanların canı bana emanet edilmişti. Bu yaptığının cezasını ödeyecek. Eğer biraz daha genç olsaydım kendi ellerimle öldürürdüm onu.
16: Neyi hak ediyorsa onu yaşayacak, merak etme.
15: Bu görevi sana veriyorum. Amirin yanına git, seni benim gönderdiğimi söyle ve onun cezasını orada kes.
16: Emredersin baba.
15: Senin gibi yeğenim olmaz olsaydı. Ben seni oğlumdan ayırmazken sen neler yaptın?
17: Amir, çık dışarı.
14: Bu kim?
8: Ebu'l-Bera'nın oğlu Rebia.
14: Geliş sebebi belli. Sen çadırın arkasından çık, adamlarını topla. Ben onu oyalarım.
8: Peki.
17: Amir! Çık dışarı dedim sana.
14: Rebia? Amcamın oğlu, bu ne öfke?
16: Aramızdaki akrabalık hukukunu yeni mi hatırladın?
14: Ben akrabalığımıza zarar getirecek ne yapmışım ki? Ortak düşmanlarımızı ortadan kaldırdım sadece.
16: Öldürdüğün insanlar masumdu. Üstelik babamın onları himayesine aldığını adın gibi biliyorsun.
14: Yaptığım şeyin bir isyan gibi göründüğünün farkındayım. Ama benim amcama sadakatim baki. Yaptıklarımı anlayabilseniz bana teşekkür edersiniz.
16: Kes sesini. Bu hareketinle açıkça bize savaş açtın.
18: Ne oluyor burada?
19: Amir, bir sorun mu var?
14: Yo, amcaoğlumla konuşuyoruz sadece.
16: Buraya geliş nedenim belli. Liderimize itaat etmeyen cezasını bulun. Şimdi bir korkak gibi adamlarının arkasına sığınıyorsun ama elimden kurtulamayacaksın.
14: Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Kolum, yakalayın onu.
18: Hadi tutun şunu, tutun, kaçmasın.
19: Tamam, yakaladık.
18: Amir, emret, bu adamın işini bitirelim.
19: Az kalsın seni öldürüyordu.
14: Hayır, amcamın hatırı var. Hem ciddi bir zarar vermedi.
16: Bırakın beni, yaptıklarının bedelini ödeyeceksin.
9: Suffe ashabından 40 kişi Maune kuyusu yakınlarında acımasızca katledilirken, Lihyanoğulları Reci'de pusuya düşürdükleri Müslümanları Mekke'ye götürüp Kureyşlilere teslim ettiler. Onları satın alanlar Bedir'de öldürülenlerin intikamını almak istiyorlardı.
20: Ey Mekke ahalisi, işte size fırsat.
15: babalarınızın, oğullarınızın kanı yerde kalmasın. İntikamınızı alın diye Muhammed'in yakın arkadaşlarından ikisini getirdim size. İşte Hubeyb bin Adi, işte Zeyd bin Dessine. Bugün intikam günüdür. Bunları kim satın almak ister?
20: Benim babamı öldürdüler. Ben almak istiyorum. Benim de kardeşimi. Ben de almak istiyorum.
18: Ben 80 altın veririm.
20: Ben 30 deve veririm.
21: Ben 50 deve veririm. Yeter ki babamın kanı yerde kalmasın.
15: Sakin olun. Hepinizi memnun edecek bir çözüm buluruz.
9: Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Dessine dolgun ücretler karşılığında Mekkelilere esir olarak satıldı. Onları bir süre hapsettikten sonra herkesin görebileceği bir yerde idam etme kararı aldılar.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz

kastık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana

dünyaya aktı. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış, bir kız sevdiğini saramamış, bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu, bir adam paramparça bir çift göz için, biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz. Bunlar da ellerimiz, öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz, senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz. Bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak, yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları, duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah. Ayetin